0: İnsanların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
1: 19. Bölüm.
0: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
2: Ali, yengenin durumu nasıl?
3: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
2: Ya ona bir şey olursa?
3: Allah korusun.
2: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
3: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
2: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
3: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzüne ekşittiğini hatırlamıyorum.
2: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
3: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
4: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
3: Öyle söyleme. Allah büyük.
4: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
3: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
2: Resulullah'ın haberi var mı?
4: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
5: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
0: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
3: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
4: Anne!
0: Hazreti Hatice, Peygamberimizin hayatında da, kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
6: Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
7: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmayalım.
8: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
9: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var.

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın.

0: etmedi.
1: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın. Onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talib'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince, Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle, sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak, Bu günleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
3: Peki. Ben gideyim o zaman.
0: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
5: Nasıl durumu?
6: Üzgün ve düşünceli.
5: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
6: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
5: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
6: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
5: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
6: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
5: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
6: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
5: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
6: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
5: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
6: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
5: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
6: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
5: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
6: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
5: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
0: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün Peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
7: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
0: Peygamberimiz, tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
7: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak. Kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Kırk hadiste iyilik.
10: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.

0: ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştiren, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehberlik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliğe esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber yemek sonrası sahabilerine "Kardeşinizi mükafatlandırın." buyurdu. Ashab bunun üzerine "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse işte bu onun mükafatıdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الأشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
2: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان'dan رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işitince kadına "Ona ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur: "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi" dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin" diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette "bana gelirler" ve "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek" buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla" diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar" buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir" buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.''

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن أبو أوفى'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İnne Allaha evha ileyye en tevada'u hatta la yefhara ahadun ala ahad ve la yabghi ahadun ala ahad.
4: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde, tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah, bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek, kişiye kötülük olarak yeter. Mümin, hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

Doğduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayet de pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
3: ابن عمر'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
3: ابن عباس'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, işte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse, kötülük etmiş ve zulmetmiş olur buyurur.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

0: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Cehennem, yakıtı insan ve taş olan azap yeri. Fani dünya hayatı sona erdiğinde, herkesin amellerinin karşılığını göreceği kıyamet günü, Allah Teala cehenneme girecek olan kullarının azap bakımından en hafif olanına şöyle seslenir. Yeryüzündeki bütün mallar senin olsaydı, bu cezadan kurtulmak için onların hepsini feda eder miydin? Beklemediği korkunç sonla karşılaşan ve bir kurtuluş çaresi arayan bu kul, evet diye cevap verir. Bunun üzerine alemlerin Rabbi, halbuki ben daha dünyaya gönderilmeden bundan daha kolay olanını senden istemiştim. Bana ortak koşmamanı, fakat sen yüz çevirdin ve bana ortak koşmakta ısrar ettin diyerek onu cezasıyla baş başa bırakır. Ayet ve hadislerde cehennem son derece korkunç manzaralarla, insanların tüylerini ürperten oldukça canlı tasvirlerle gözler önüne serilmiştir. Şüphesiz insanın dünyadaki algısından çok uzak olan bu ahiret yurdu, onun anlayabileceği şekilde sunulmuş ve bunun için dünya hayatındaki tecrübeler esas alınmıştır. Resulullah ashabına, sizin ateşiniz cehennem ateşinin 70 parçasından biridir buyurmuş. Ashab, ya Resulallah, dünyadaki bu ateş azap için yeterli olurdu diye karşılık verince de Allah Resulü, cehennemde bu ateşin üzerine her biri dünya ateşi sıcaklığında 69 kat daha ilave edilmiştir buyurmuştur. Böylece Efendimiz, dünya ateşine bile dayanamayan insanın, bundan daha şiddetli olan cehennem ateşine hiç tahammül edemeyeceğini ifade etmiştir. Bir defada güneş tutulması sırasında namaz kıldırdıktan sonra ashabına, bana cehennem gösterildi, bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı ömrümde görmedim buyurmuştur. Kimi zaman bu tür anlatımlarla cehennemin ne kadar kötü bir varış yeri olduğu zihinlere iyice yerleştirilmek istenmiş ve insanların atacakları her adımda bu kötü sonu hesaba katmaları hedeflenmiştir. Cehennem, Allah Resulü'nün getirmiş olduğu hidayeti inkar edenler ve onun gösterdiği dosdoğru yoldan sapan fasık kimselerin ahiretteki mekanıdır. Bu azgın kimseler, kendilerine gelen apaçık ayetleri dinlemeye bile tahammül edemeyerek küfürde ısrarcı olmaları ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya çalışmalarına karşılık böylesine kötü bir yerde kalmayı hak etmişlerdir. Çürümüş haldeki kemiklere kim hayat verecek diyerek kıyamet gününü yalanlamışlar ve alay edercesine tehdit edildikleri azabın bir an önce gelmesini istemişlerdir. Fakat bu umursamaz ve inkarcı tavırlarının sonucunda tadın azabınızı, işte bu sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir sözünün muhatabı olarak yalanladıkları cehennem hayatına tüm gerçekliğiyle şahit olurlar. Cehennemi uzaktan gördüklerinde onun korkunç kaynamasını ve uğultusunu duyarlar. Dünyada yaptıklarını hatırlayarak bu azabın içine gireceklerini anlarlar ve kaçacak yer bulamazlar. İşte o zaman kendileri için 7 kapı vardır. Cezalarını çekmek üzere cehenneme bölük bölük sevk edilen inkarcılar kapılara vardıklarında, cehennemi bekleyen melekler onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diye sorar. Evet yanıtını alınca da Allah tarafından kendilerine verilen her görevi yerine getiren bu sert tabiatlı melekler, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu emriyle cehennemlikleri içeri alırlar. Cehennem üst üste katlar şeklinde birçok bölümden oluşmuş, oldukça derin, dipsiz bir çukur, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir zindandır. Uzaktan bakıldığında kaynaması ve uğuldaması duyulan, yana yana renk değiştirmiş, sonunda siyah ve karanlık bir hal almış, doymaz bir ateş kaplamıştır her yanını. Bu öylesine doymaz bir ateştir ki, ceza görecek kimseler içine atıldığı zaman, doydun mu diye sorulur, o da daha yok mu diye cevap verir. Bu muazzam ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Kızıl develeri andıran, saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçan bu ateş son derece kızgın ve yakıcıdır. Öyle ki Hazreti Peygamber
cehennem ateşinin bu kavurucu sıcaklığının dünyadakinden kat kat fazla olacağını bildirmiştir. Cehennem ehli için iliklere işleyen kavurucu rüzgarlar, semum ve kaynar sular hamim vardır. Onların gölgeliği ne serinlik ne de başka bir fayda veren cehennem ateşinden alınmış simsiyah bir dumandır. Onlar burada büyük bir azap içerisindedirler. Kendileri için ateşten elbiseler biçilmiştir. Gömlekleri ise katrandandır. Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız şeklindeki inkarcı tutumlarına ve hakkı yalanlamalarına karşılık boyunlarına demir halkalar geçirilerek kaynar suda sürüklenir, sonra da ateşe atılırlar. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak, "Hadi tadın yakıcı azabı, bu sizin daha önce yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir," diye haykırırlar. Cehennem ehline azaplarına denk şekilde açlık sıkıntısı verilir. Bunun üzerine onlar yardım isterler. Kendilerine açlığı gidermeyen ve besleyici de olmayan dikenli, pis kokulu, acı bir bitki verilir. Cehennemlikler içinde bulundukları dehşetli durumdan kurtulmak ümidiyle cehennem bekçilerini çağırırlar. Fakat bekçiler onların derdine derman olmak yerine, "Elçileriniz size açık delillerle gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Evet cevabını verdiklerinde ise, "Allah'tan gelecek gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır," diyerek onların ümitlerini boşa çıkarırlar. Cehennem ehli bu defa cehennemden sorumlu olan Malik isimli meleği çağırarak Allah'tan kendileri için ölüm hükmünü vermesini ister. Fakat onlar için burada ölüm yoktur. Azapları da bir an olsun hafiflemez. Elleri

Boyunlarına bağlanmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin denir. Ateşten bir döşeye yatırılır, yine ateşten örtülere büründürülürler. Kendileriyle birlikte ailelerinin de hüsranına neden olan bu suçluların altlarında ve üstlerinde ateşten katmanlar vardır. Etraflarını alevden ve dumandan oluşan duvarlar kuşatmıştır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar. Cezanın sona ermesi dileğiyle feryat ederler. Fakat yanıp dökülen derileri azabı tekrar tatmaları için sürekli yenilenir. İnkar edenlere, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı diye sorulur. İlah edindikleri putlarla kendilerini aynı ateşin içinde gören kafirler, kendine bile fayda veremeyen bu aciz putlara dünyada taptıklarına yanıp hayıflanırlar. Allah'a andolsun biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk derler. Sonra kendilerinin yolunu takip ettikleri önderlerini suçlamaya başlarlar. Biz size tabi olmuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz diye yakınırlar ve doğru yoldan sapmalarına neden olan bu öncüler için azabın iki kat olmasını isterler. Bu önderlerse onlara şöyle karşılık verirler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kulları arasında böyle hüküm vermiştir. Cehennemlikler büyük bir pişmanlık içinde yalvarmaya başlarlar. Dünyadayken Rablerine karşı nankörlük içerisinde ömür süren bu kullar, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim." diye yakarır. Fakat kendilerine düşen kimsenin öğüt alabileceği kadar müddet verilen bu insanlar, fırsatı iyi değerlendiremeyerek bu cezaya mahkum olmuşlardır. Artık hiçbir yardımcıları yoktur. Şüphesiz bu azap yurdundaki herkes aynı cezayı görmeyecektir. Dünyada işledikleri suçlar nasıl farklı farklıysa bu azap yurdunda görecekleri cezalar da işledikleri suçlara denk düşecek şekilde derece derece olacaktır. Onlardan kimi ayak bileklerine, kimi dizlerine, kimi de beline, göğsüne ya da boynuna kadar ateşe gömülür. Peygamberimizin ifade buyurduğuna göre azap itibarıyla en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyer. Dünya hayatında gösteriş nedeniyle Kur'an okuyan ve amellerinde riyakâr olanlar, üzüntü kuyusunda bulurlar kendilerini. Bu öyle korkunç bir çukurdur ki, cehennemin kendisi dahi her gün 100 kere ondan Allah'a sığınır. Kendini beğenip büyüklük taslayanlarsa bules denilen hapishanelere atılırlar. Üzerlerinden ateşler yükselir ve onlar cehennemliklerin kan, irin ve tortularını içerler. Kafirler, Savut isimli ateşten bir dağa tırmanırlar. Veil adı verilen derin bir vadiye bırakılırlar. Ve bütün zorbalar Hebbeb adındaki vadide birleşirler. Cehennemin en alt tabakasında da mümin göründükleri halde kalpleri küfürle dolu olan münafıklar yer alır. Dünyadayken inananlar için bunları dinleri aldatmış diyen bu kulların kendileri aldanmış ve hiç beklemedikleri o acıklı azabın en şiddetli yerine layık görülmüşlerdir. Cehenneme atılanların bir kısmı burada ebedi değildirler. Allah'ın birliğine inanan, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan ama amelleri yüzünden cehenneme düşen bu kullar, alınlarındaki secde izinden tanınırlar. Zira Allah, cehennem ateşine secde izini haram kılmıştır. Onlar bir süre azap çektikten sonra bulundukları yerden kapkara olarak çıkarılırlar. Üzerlerine dökülen hayat suyuyla, adeta sel birikintisinin içinde canlanıp filizlenen tohumlar gibi bedenlerine can gelen bu müminler, içinde ebedi kalmak üzere cennete konulurlar. Öyle ki kalbinde buğday tanesi kadar iman bulunan hiç kimse cehennemde kalmaz. Fakat cennete girdiklerinde de cehennemden geldikleri herkes tarafından bilinir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde cehennem azabının dünyadaki haliyle insan aklını aşan o korkunç şiddeti ve dehşeti insanın algı düzeyine indirgenerek ayrıntılı tasvirlerle anlatılmıştır. Böylece Allah Teala kullarına hak yoldan ayrılıp küfürde ısrar etmeleri halinde kendilerine nasıl acıklı bir sonun beklediğini henüz dünyadayken bildirmiştir. İman eden kullarına da bu korkunç azabı hatırlatarak
kendilerini ve ailelerini günahlardan korumalarını istemiş, onlara dünyanın imtihan yeri olduğunu akıllarından çıkarmamaları gerektiğini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber de cehenneme götürecek fiillerden uzak durmalarını ashabına her fırsatta söylemiştir. Onlara Kur'an'dan bir sure öğretir gibi cehennemden korunmaya dair dualar öğretmiş ve yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun, bunu da bulamayan güzel bir sözle kendini ateşten korusun tavsiyesinde bulunmuştur. Akrabaları olan Kureyş boylarını ve hatta kızı Hazreti Fatıma'yı da cehennem ateşinden korunmaya teşvik eden Peygamber Efendimiz, bu ateşe girdikleri takdirde onlara bir faydasının olmayacağını hatırlatmıştır. Nitekim geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olmasına rağmen, çoğu zaman bizzat kendisi de cehennem azabından korunması için Allah'a dua etmiştir. Cehennem, Allah Teala'nın doğru yoldan sapan kullarına hazırladığı azap yeridir. Her şeyi kuşatan rahmetiyle bilinen Yüce Allah'ın gazabı da bir o kadar şiddetlidir. Bu gazabını tüm dehşetiyle cehenneme giren kullarına gösterecek, onlara hayal bile edemeyecekleri acılar tattıracaktır. Dünyadayken durumu ne kadar kötü olursa olsun, ölmeyi aklından bile geçirmeyen insanoğlu, eziyetlerle dolu cehennem hayatından kurtulmak için ölümü tek çare olarak görecek ve ölümüne hükmedilmesi için yalvaracaktır. Fakat bu beklenmeyen bir son değildir. İnsana düşünebilmesi ve doğru yolu bulması için akıl verilmiş, hidayet rehberi olan kitaplar ve elçiler gönderilmiştir. İnsan, bütün bu yardımcıların önderliğinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalı, ona asla ortak koşmamalı, inandıktan sonra da kendisini bu tehlikeye düşmekten korumaya dikkat etmelidir. Zira bu korkunç sondan onu kurtaracak olan ne dünyada kazandığı malları, ne yakınları, ne de çocuklarıdır. Yalnızca imanı ve salih amelleridir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men amila haseneten fesurra biha ve amila seyyi'eten fesa'athu fehuve mu'min.
2: Mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini, insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı, hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır. İmanlı bir insan, sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, "Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur" buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir. Mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler, Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadet

hareketlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

La na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddine velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Esvet şöyle diyor: ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

0: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi, hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz Medine'de bulunan Baki mezarlığına gider, orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaretinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye "Esselamu aleyküm ehli diyar. Ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun" diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet ve mağfiret diler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysa ki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الهدريدان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابصة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek cennet ona mübarek olsun dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
3: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefaret.

0: farettir inşallah buyurdu.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste İyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
3: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
2: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin, İki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur. Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme emez buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

0: Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor," dedi. "Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir." diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu. Derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
4: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
8: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı'yla konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza'yla değil ha. En yüce Tanrı'yla. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
5: Taşlayın şu günahkarı. Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
6: Vurun hadi. Durmayın.
0: Yapmayın.
6: Vurun. Atın.
0: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
2: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
7: Addas, buraya gel.
8: Buyurun efendim.
7: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
8: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
2: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
8: Vallahi bu sözü bu beldenin

0: halkı bilmezler ve söylemezler.
1: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
0: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
1: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Metta'nın hemşehrisisin dedi.
0: Ha, sen Yunus İbni Metta'yı nereden biliyorsun?
1: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
2: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
3: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
0: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
1: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."

0: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ne oldu ey bu?

0: meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ahirete iman, sonsuz hayatın gerçekliği. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Ukbe bin Amir'in Hazreti Ömer'den naklettiğine göre Hazreti Ömer Allah Resulü'nü şöyle buyururken işitmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman ederek ölen kimseye cennetin 8 kapısının hangisinden dilersen gir denilir. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa o da onlara öyle davransın. Katade Enes bin Malik'e Hazreti Peygamber'in en çok ettiği dua hangisiydi diye sordu. Enes şöyle cevap verdi. O en çok şöyle diyerek dua ederdi. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Kays, Fihroğullarından Müstevrit bin Şeddad'ı şöyle derken işitmiştir. Allah Resulü buyurdu ki, vallahi ahiretin yanında dünyanın durumu ancak birinizin şu parmağını denize daldırması gibidir. Parmağının ne kadarcık suyla döneceğine bir baksın. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir. İki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine de ancak onun için takdir edilen dünyalık neyse o gelir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kaygısı en büyük insan, dünya ve ahiret işlerine önem veren mümin insandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.

Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse, istediğini ona veririm. Bana sığınırsa, onu mutlaka korurum.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: En ehle Kubâ'in iqtetelû hattâ terâmû bilhicâre. Fe uhbira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizâlike fekâl. İzhebû binâ nuslihu beynehum.
2: Allah Resulü, Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca, hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala, müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için, yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Ara bulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm tevazu ve şefkat. Sıradaki hadisimiz 613 nolu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu, Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Kâle, dedi ki, كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi El-Adba'u Adba adındaki devesi Göze gelir bir hayvan Keskin, belirgin bir hayvan Adını da öyle koymuşlar Özelliği ne? La tusbaku Geçilemezmiş Yani başka develerle yarıştırıldığında Adba hep En önde. Tabii sahabe-i kiramına gidiyor. Öyle ya Resulullah'ın devesi geçilemez. Öyle olmalı. Belki biraz Allah'ın Resulü olmasıyla da ilişkilendiriyorlar. Dolayısıyla bunu kim bilir belki mucizevi görüyorlar. اَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُوا Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. فَجَاءَ اَعْرَابِيٌ Bir gün bir bedevi geldi. اَعْلَى قَعُودٍ لَهُ Böyle genç bir devenin üzerinde. E tabi gençlik önemli. Develerde de öyle. Resulullah'ınki belli bir yaşa gelmiş deve. Evet iyi koşuyor, tecrübeli. Ama genç devede de enerji var. Bedevi genç devesiyle çıka geldi. Nerede bu geçilemeyen deve diye meydan okudu. Alıp getirdiler Resulullah'ın devesini. Ve sonra yarıştırdılar. فَسَبَقَهَا Bedevinin devesi geçti. İlk defa Resulullah'ın devesi geri kaldı. فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Bu durum Müslümanlara ağır geldi. حَتَّى عَرَفَهُ النَّب۪يُّ sallallahu aleyhi ve sellem O kadar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumunu fark etti. فَقَالَ Onlara dedi ki حَقٌ عَلَى اللّٰهِ Allah'ın üzerine haktır. En la yertefi'a şey'un min ed-dünya. Bu dünyadan herhangi bir şey yükseldiğinde Allah üzerine bir haktır ki illa vada'ahu illa ki onu geri döndürür. Yani tekrar düşürür. Dünya boyutuyla dünyaya ait herhangi bir şeyin bugün irtifa kazanması, popüler olması, önemsenmesi, herkes tarafından kabul görmesi veya ekonomik olarak maliyetinin artması hangi biçimde olursa olsun gün gelir bu irtifa düşer, bu ilgi azalır, bu ihtimam ortadan kaybolur. Bir bakmışsın eskimiş, değersizleşmiş, önemini kaybetmiş. Dünyanın eşyalarında bile böyle, hayvanlarında da böyle, araçlarında da böyle ve hatta insanlarında da böyle. İnsanlar dahi güçlerini kaybederler, takatlarını kaybederler, becerileri zayıflar, yaşlandıkça örselenirler. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ buyurmuş Cenab-ı Hak. Kime ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Dolayısıyla dünya ile sınırlı bir bağlamda kalan her ne olursa olsun bir şeyin yükselip irtifa kazanması bir zaman sonra düşüp değersizleşmesini getirecektir. Bir yükselme olsun ki hiçbir zaman düşmeye mahkum olmasın, gerilemeye mahkum olmasın. Bir irtifa kazanma sürecine girelim ki o süreç an gelip boşa düşmesin, tersine çevrilmesin denir ise bunun tek bir yolu var. O da bu dünyadan öteye uzanan süreç. Kulun ahireti umduğu, karşılığını Cenab-ı Hak'tan beklediği ve bu uğurda hazırlık yaptığı yanı. Kişinin bu motivasyonu değil mi ki ilahi vade tutunmuş, vücudu yaşlansa da, el ayak maharetleri gevşese de, ahirete bakan yüzüyle beklentisi gittikçe artar. Ölüme doğru daha bir artar. Artık koca bir ömür peşini kovaladığı o sonsuz geleceğin arifesindedir. Heyecanı yükselir. O yüzden ahirete taalluk eden, yani ahiretle ilgili olan şeyler zayi olmaz. Heder asla olmaz. Kul Cenab-ı Hakk'a bağlanmışsa, onun ümidine tutunmuşsa grafik hep yükselecektir. Hak Teala buyurdu ki, İleyhi yasadul kelimu tayyibu vel amelu salihu yerfa'uhu. Güzel söz Allah'a tırmanır, yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Ve bunlar Allah Azze ve Celle katında karşılığı kesinlikle hazır bir biçimde bekleyecektir. Ama eğer niyet dikeyde Cenab-ı Hakk'a ve onun vaadine doğru yükselmiyor ise, dünyadaki kısır bir döngünün parçası olarak kalıyor ise, amacı da aracı da dünyada başlayıp dünyada bitiyor ise, bu her ne olursa olsun yarınlarda gündem olmaktan çıkacaktır. Bugün herkesin aradığı, konuşmak istediği, dinlemek istediği, sesinin güzelliğine, görünümüne itibar ettiği her kim var ise yarınlarda unutulacak, itibarı kaybolacak ve gündemden düşecektir. Kariyer çevrelerinde de böyledir, iktisadi çevrelerde de böyledir, idari çevrelerde de böyledir. Ortaya çıkan yanı ve varlığı salt dünya parametreleri üzerinden ise böyle kimselerin tam da Resulullah'ın söylediği gibi hakkun alallahi, Allah'ın üzerine bir hak, bu dünyadan bir şey. Ne kadar irtifa kazanırsa kazansın, Allah onu illaki tekrar düşürür. Dünyanın doğası böyledir. Hatta adı da bu yüzden aşağı, düşük, deni olandır. Onu amacı haline getirenler ne kadar parlarlarsa parlasınlar, sönmeye mahkumdurlar. Kişilerde böyle olduğu gibi evlerde, barklarda, araçlarda da böyledir. Dün makbul olan araçlar bugün artık değildir. Dün makbul olan semtler bugün yerini başka semtlere bırakmıştır. Dünyadan her ne yükselirse Allah'ın Resulü Cenab-ı Hakk'ın onu düşüreceğini ve bunu illaki yapacağını bir hak olarak tarif etmiştir. Yani Allah'ın bu alemde işlettiği bir kuralı. Dolayısıyla demek istedi ki arkadaşlarına, niye şaşıyorsunuz? Deve dün iyiydi ama şimdi yaşlandı. Daha genç bir devenin gelip onu geçmesi kadar doğal bir şey olamaz. Allah'ın dünyada işlettiği temel sünneti bu değil mi? Hayvanları da dahil, insanları vesaire yaşlandırıyor. Yaşlandıkça kasları, kemikleri, organları eskisi kadar çevik, güçlü ve hızlı olmuyor artık. Tabii sahabe-i kiramın mevzuyu Resulullah'ın risaletiyle ilişkilendirmiş olma ihtimali var. Peygamber devesi olduğu için geçilemiyor. O yüzden yaşlandığında da geçilmemesi gerekiyor gibi en azından bir kısımları böyle bakmış olabilirler olaya. Resulullah onların bakış açısını düzeltti. Bu dünyaya dair olan bir şeydir. Eşek nasıl bir hayvan ise, at nasıl bir hayvan ise, bu da devede bir hayvandır. Benim malik olmuş olmam bu gerçeği değiştirmez. Allah sünnetini işletmeye devam eder. İşte bak, düne kadar geçilmeyen deve şimdi bir başka genç deve tarafından geçildi. Eninde sonunda olacağı buydu. Bizler Allah Azze ve Celle'nin hayata ekemen kıldığı sünnetlerini doğru okumalıyız. Böylece hiçbir şeye kapılmamalıyız. Bugün elimize geçenlerin yarın elimizden çıkabileceğini bilmek durumundayız. Dünya böyle bir yer çünkü. Eskime ve değersizleşme en temel kaidelerden bir tanesidir. Entropi, termodinamiğin ikinci temel yasasıdır. Sürekli düzenlenmektedir.

0: Düzenden düzensizliğe doğru kayar her şey. Bu da eskiyen şeyleri değersizleştirir, kıymetsizleştirir, güçsüzleştirir. Hayatı böyle rasyonel gözlerle okumalıyız. Bunu demeye getiriyor Allah'ın Resulü. Yoksa Resulullah'ın devesi geçilmemeli. Çünkü geçilemeyişi Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğunun bir kanıtı. Böyle bakmak geçildiği takdirde o zaman boşluğa düşmeyi ortaya çıkarır. Bir hayal kırıklığı bu kez oluşturur. Olaya Resulullah'ın böyle bakmadığı gayet açık. O Cenab-ı Hakk'ın sünneti olarak bakıyor. Dün geçilemeyen devenin bugün geçiliyor, geçilebiliyor olmasını gayet güzel yorumluyor. Öyle ya, bizim deve ilelebet hep geçecek değil ya. Gücü takati azaldı, artık geçilebiliyor. Benim size Allah'tan getirdiklerimin doğruluğu devemin geçilip geçilmemesiyle alakalı değil. Sizin okuyup öğrenmenizle alakalı, inceleyip bunun Allah'tan olduğu gerçeğine tanık olmanızla alakalı. Burada mutmain bir kalbe kavuşursanız artık sonrasında bu türden harikulade olaylar aramanın peşine düşmezsiniz. Kitap zaten kendi gerçeğini kendi okuyucusuna kanıtlıyor. Allah'ın kitabı Allah'tan olduğu gerçeğini her kim ele alır okumaya çalışırsa ona bunu ispat eder. Cenab-ı Hakk'ın vaadi var hidayet arayışı içerisinde olanlara. Rabbini gözetip sevip saymak isteyenlere illaki rehberlik edecektir. Huden lil muttakin. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan şifa namına ne varsa, rahmet namına ne varsa indirmekteyiz. Ve la yezidul zalimine illa hasara. Kur'an ancak zalimlerin ziyanını artırır. Kötü niyetle yaklaşan, gerçeği gördüğü halde gerçeği görmezden gelen nankör kimselerin sadece ziyanını artırır. Dolayısıyla sizler benim risaletimin gerçeğiyle buluşmak, buna doğrudan tanık olmak istiyorsanız buyurun Allah'ın kitabı. Onun kelamının eşsizliği, güzelliği ve yanlışsızlığı Allah'tan olduğunun apaçık kanıtıdır. Her çağda kendisini ortaya koyar, ispat eder. Hak Teala buyurdu ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Yoksa onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yani anlayıp okumazlar mı? İnceleyip araştırmazlar mı? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ. Şayet Kur'an Allah'tan değil de başkası tarafından olsaydı لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Onda çok ihtilaflar bulurlardı. Şu halde müminler Allah'ın Resulü'nün risaletine Kur'an üzerinden şehadet etmiş, tanık olmuş ve böylece mutmain kalbe kavuşmuş kimseler. Ama demek ki bazıları buna rağmen Resulullah'ın devesinin geçilemezliğini bir kıvanç olarak sahiplenmiş ve bunun böylece mucizeye dönüşeceğini belki temenni etmiş. Ama böyle olmayınca da yüzleri düşmüş, keyifleri kaçmış. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem onlara hayatın Allah'ın eliyle yaşanan o gerçekliğini hatırlatmış. Hakkun alallahi en la yertefi'a şey'un mine'd-dünya illa vada'ahu. Allah'ın üzerine bir haktır bu. Bu dünyadan bir şeyler yükselirse Cenab-ı Hak gün gelir onları tersine çevirir, düşürür, değersizleştirir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet ettiği ancak İmam Müslim'in rivayet etmediği ikinci dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Böylece Tevazu ve Şefkat adlı bölümümüzün de son hadisini okumuş olduk. Bir sonraki programda yeni bir bölüme başlamak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

0: Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

Bunun üzerine ben, ''Ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor?'' dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''O da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan,'' buyurdu.

Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. "Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır." dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın." buyurdu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.

Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde, Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce, onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş, Yahudiler, Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de, biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek, Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

0: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti: "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalığa yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Yahya Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir." İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: "Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman" dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "mebrur olan hac" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir."
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan İki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a anlatıyor.
3: bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."
2: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur."

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zararlı alışkanlıklarla ilgili tutum ve davranışları hakkında bilgi vermeye bu bölümde de devam edeceğim inşallah. Hazreti Peygamber bir taraftan güzel ahlakıyla insanlara örnek olurken, diğer taraftan ortaya çıkan veya çıkabilecek ahlaki sorunları önlemek için gayret sarf etmiştir. İslam'ın amaçlarından birisinin nesli korumak ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak olduğunu daha önceki bölümde ifade etmiştim. Nesli ve aile yapısını bozan sorunların başında fuhuş gelmektedir. Fuhuş, ahlakı çökertmekte, psikolojik bozukluklara, günümüzde büyük ölçüde cinsel ilişkiye bağlı hastalıkların artmasına, fuhuşla bağlantılı suçların ve kadın ticaretinin yaygınlaşmasına, kadının bir geçim kaynağı olarak kullanılmasının, kadın simsarlarının, kadın sayesinde para kazanan kimselerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Fuhuşu meslek ve geçim kaynağı haline getirmek, fıtrata aykırı olduğu gibi annelik vasfıyla da bağdaşmamaktadır. Cahiliye döneminde daha ziyade cariyeler fuhuşa itilirdi. Hür kadınlar arasında da zina vakaları görülüyordu. Erkeklerin zina yapması genellikle ayıp sayılmaz ve bununla övünülürdü. Kur'an'da ve hadislerde fuhuş çeşitleri ve fuhuşa götüren çirkin davranışlar yasaklanmış ve cezai müeyyideler konulmuştur. Hazreti Peygamber fahişenin zina karşılığında elde ettiği geliri kazançların en kötüleri arasında saymış ve yasaklamıştır. Biat alırken zina etmemeyi de şart koşmuştur. Fuhşun önlenmesi için eğitim, evliliğin kolaylaştırılması ve aile yapısının güçlendirilmesi gibi hususlar üzerinde durmuş, buna rağmen suç işleyenleri cezalandırmaktan geri kalmamıştır. İnsanlık tarihi boyunca hemen her toplumda kamu düzenini bozan ve yüz kızartıcı büyük bir suç olarak kabul edilen hırsızlık, Hazreti Peygamber'in önlemeye çalıştığı sosyal problemlerden birisidir. Ahlak ve hukuk kurallarına aykırı yollardan haksız kazanç sağlanmasına sebep olan hırsızlık, İslam'ın son derece değer verdiği, korumayı hedeflediği ve kutsal kabul ettiği mal güvenliğini ve meşru yollardan gelir elde etmenin esas olduğu ilkesini ihlal etmektedir. Cahiliye döneminde hırsızlık bir hayli yaygındı ve genel olarak ayıp ve suç sayılmaktaydı. Bununla birlikte merkezi bir siyasi otorite bulunmadığından, suçun düzenli bir şekilde kontrol altında tutulduğu ve suçluların cezalandırıldığı söylenemez. Söz gelimi göçebe Araplar kabile fertlerine, dost kabilelere, mabetlere ve kamuya ait malların çalınmasını suç sayarken, aralarında anlaşma ve himaye bulunmayan diğer kabilelerden güç kullanarak çalınan malı ganimet sayar ve bu tür eylemleri de cesareti simgeleyen davranışlar olarak görürlerdi. Burada biz hırsızlığın hukuki boyutu, suçun oluşması, niceliği, niteliği ve cezanın tatbikiyle ilgili tartışmalar üzerine durmayıp, kısaca sosyal ve ahlaki boyutuna, Kur'an ve sünnetin bu fiil karşısındaki tutumuna temas edeceğiz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de hırsızlıkla ilgili hukuki hükümler de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de üzerine biat alınması gereken hususlar sayılırken, hırsızlık yapmamak da zikredilmektedir. Hazreti Peygamber'in Akabe'de Müslüman olanlardan biat aldığı hususlar arasında hırsızlık yapmamak da yer alıyordu. Hatta bu sözleşmede hırsızlığın Allah'a ortak koşmamaktan sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ki bu husus son derece dikkat çekicidir. Hadis literatüründe Hazreti Peygamber'in hırsızlıkla ilgili sözleri incelendiğinde, bunların içinde en fazla yeri hırsız, mümin olduğu halde hırsızlık etmez sözüyle hırsızlık yapmayın veya hırsızlık yapmamak üzerine biat aldığı konusuyla ilgili hadislerin tuttuğu görülmektedir. Bu da Hazreti

Peygamberin konunun sık sık iman ile bağlantısını kurarak hırsızlığın cezai yönden ziyade iman ve ahlak boyutu üzerinde durduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamberin sünnetinde hırsızlık, dünyada ve ahirette bir dizi müeyyide ve sorumluluğu gerektiren ağır bir suç ve büyük bir günah olarak nitelendirilmiştir. Suçu sabit görülen hırsızlar da cezalandırılmıştır. Ancak bu noktada üzerinde durulması gereken husus, hırsıza ceza vermenin amaç olmadığıdır. Önemli olan insanları eğitmek, hırsızlığa sevk eden etkenleri, sosyal ve ekonomik dengesizliği, ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmaktır. Üstelik Hazreti Peygamber suçun oluşmasında, ispatında ve cezanın infazında suçlu lehine titiz davranmış, affetmeyi ve sulhü tavsiye etmiş, şikayetçisi bulunmayan veya kamuoyuna mal olmamış suçları görmezlikten gelmiştir. Onun bu tutumu olumlu sonuç vermiş, döneminde hırsızlık olaylarında önemli düşüş olmuştur. İnsanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, ilişkide bulunduğu herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanma isteği anlamına gelen bencillik, ahlak sistemlerinde ve insan davranışlarında ciddi bir kusur olarak kabul edilir. Bencillik, hemen her konuda ve alanda yardımlaşmaya, dayanışmaya ve işbirliğine engel olur. İnsanları açgözlü hale getirir. Bencillik duygusundan kaynaklanan bir takım olumsuz eğilimler de mevcuttur. Kibir, cimrilik, kin gütme, bireydeki paylaşma ve dayanışma ruhunu öldüren hırs, açgözlülük, tamahkarlık gibi hususlar bunlardan birkaçıdır. Bunların yanlış ve kötü olduğuna, terk edilmeleri ve kontrol altına alınmaları gerektiğine dair İslam literatüründe çok sayıda bilgi mevcuttur. Bencilliğin erdem olarak bilinen karşıtı özgeciliktir. Yani başkalarının iyiliğini düşünmek, yararına davranmak, hazlarını artırmak, acılarını dindirmek, başkalarının yararı için kendi isteklerinden özveride bulunmak ve tutkularını sınırlamak. Diğer bütün ahlaki faziletlerde olduğu gibi, özgecilik de insanda bir huy ve meleke haline gelmekle kazanılmış olur. Bunun meleke halini alması da bu alandaki davranışların örnek alınmasına ve güçlü bir irade eğitimine bağlıdır. Yarar ummadan ve karşılık beklemeden bir insanın diğerine yardım etmesi, yani saf özgeci davranış biçimi, can, mal ve ırz güvenliğinin teminatıdır. Birey kendi canını, malını, namusunu nasıl kutsal biliyor ve koruyorsa, diğerlerininkini de öyle bilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de insanın en ciddi zaaflarından birisi olan bencilliği yeren, özgeci davranışları öven ve teşvik eden ifadeler bulunmaktadır. Kur'an'da işaret edilen bencillik örneklerinden bazıları şunlardır. Müşriklere, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yoksullara infak edin denildiği zaman, onların Allah'ın geçimini sağlayabileceği kimseleri biz mi besleyeceğiz demeleri kınanır. Firavun'un çılgınca bir bencillik duygusuyla halkına ben sizin en yüce tanrınızım demesi eleştirilir. Karun'un azgınlıktan kaçınması ve insanlara ihsanda bulunması yönündeki tavsiyelere karşılık elindeki bütün imkanlara kendi bilgisiyle kavuştuğunu iddia etmesi hoş karşılanmaz. Fecr suresinde insanoğlunun toplumları kötü akıbetlere sürükleyen sebepleri teşkil eden zaaflarını dile getiren ayetler mevcuttur. Bu zaaflar insanın bencilliğinden kaynaklanır. Bencillik de yüce yaratana karşı güven eksikliği şeklinde kendisini gösterir. Buna göre Rabbi insanoğlunu denemek için ona bol bol rızık verecek olsa hemen sevinir ve bunu onun bir ikramı kabul eder. Fakat rızkı biraz daraldığında hemen Rabbi tarafından kahra uğradığını söylemeye yeltenir. Sızlanmaya başlar. Halbuki o, bolluk zamanında da yetimleri ve kimsesizleri kollayıp gözetmez. Bunun için ön ayak olmaz. Mirası helal haram demeden yer. Mala mülke karşı aşırı düşkünlük gösterir. Burada azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle helak edilen kavimleri haber veren ayetlerin ardından varlıklı kesimin bencilliğini ve mal hırsını dile getiren ayetlere yer verilmiştir. Bu da aslında bu zaafların toplum düzeninin bozulmasının ve toplumlar için birer çöküş nedeni olduğunun vurgulanması amacıyla dile getirilmesi açısından önem arz etmektedir.

0: Hazreti Peygamber'in faaliyetlerinde ve sözlerinde bencillik kötülenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber alışverişlerde bencil duygularla hareket edilmesini yasaklamıştır. Söz gelişi bir kimsenin pazarlığı devam ederken diğerinin araya girmesini, kişinin onda gözü olsa bile pazarlığı kendi lehine bozmaya çalışmasını açık ve kesin bir ifade ile nehyetmiştir. Sizden biriniz kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur. Bencillikle yakından alakalı bir kavram da servettir. İslam düşüncesinde servet edinmek, servetin esiri olunmadığı müddetçe teşvik edilmiştir. Buna karşılık insanın sahip olduğu serveti, sahibinin ululanmasını temine, arzularını, ihtiraslarını, bencilliğini tatmine yönelik kullanması ise hoş karşılanmamıştır. Zekat, hac, infak gibi ibadet ve vazifeler, yoksulu korumanın yanında bencilliği yenmeye, özgeci davranışları geliştirmeye, bunları bireyin ve toplumun yaşantısına yerleştirmeye vesile olan uygulamalardır. Bencilliğin, insanın kendisinin farkında olduktan sonra başkasının farkında olmaması şeklinde tezahür ettiği de gözden uzak tutulmamalıdır. Kendisi siftah ettikten sonra gelen müşteriyi, komşum henüz siftah etmedi diyerek komşusuna gönderen esnafın tutumu bunun güzel bir örneğidir. Yoksa özgecilik, bireyin kendisini başkasının lehine olarak tüketmesi anlamına gelmemelidir. Kişinin kendine değer vermesi, kendini düşünmesi, kendisi için çalışması doğaldır. Ancak diğer ahlak ve davranışlarda da dengeyi, ölçüyü, itidali, duyguların tutum ve davranışlarının normal ve dengeli olmasını öngören İslam, bu konuda da dengenin sağlanmasını öngörmüştür. Kur'an ve sünnet, aşırı bireysel tutkuları dizginleyici ve düzenleyici bir ahlak öğretisi ortaya koymuştur. Yukarıda bir başka vesileyle dile getirilen Hazreti Peygamber'in bir sahabiye tavsiyesi bu konudaki dengeli tutuma da kanaatimizce örnek teşkil etmektedir. Hazreti Peygamber malının tamamını Allah yolunda harcanmak üzere ölüm döşeğinde vasiyet etmek isteyen Sa'd bin Malik'in bu tutumunu hoş karşılamaz. "Çocuklarına ne bıraktın?" diye sorar. Bir şey bırakmadığını öğrenince de malının onda dokuzunu çocuklarına bırakmasını söyler. Ancak Sa'd'ın ısrarı üzerine üçte birini vasiyet etmesini ister ve onu bile çok bulduğunu belirtir. Kanaatimizce bu bencillik ve özgecilik arasında gözetilmesi gereken dengeye de çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Peygamberimiz, insan haklarının en önemlilerinden biri olan ve çoğunlukla ırz kavramıyla ifade edilen insanın kişiliğinin, haysiyet, şeref ve saygınlığının korunmasına da büyük önem vermiş, kişilik haklarının çiğnenmesini önlemeye çalışmıştır. Veda hutbesinde insanların kanlarının ve mallarının yanı sıra ırzlarının da mukaddes olduğunu vurgulamıştır. Bu üç hususu bir arada almak suretiyle yaşama hakkına, mülkiyete ve manevi kişiliğe ilişkin hakları aynı ölçüde güven altına aldığını göstermiştir. Bir sözünde kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görüp aşağılamanın yeteceğini bildirdikten sonra Müslümanların kanlarının, mallarının ve ırzlarının birbirine haram yani dokunulmaz olduğunu belirtmiştir. Hac ibadetinin kurallarını sırasıyla eda etmekte hata eden bir sahabiye bunun fazla bir sakıncası bulunmadığını, herhangi bir Müslümana dil uzatmanın daha büyük bir günah olduğunu söylemiştir. Son olarak zikredilen bu sözünden hareketle Hazreti Peygamber'in kişilik haklarını dinin özüyle alakalandırdığı ve bu haklara riayetin ibadetlerdeki bazı şekli ihmallerden daha önemli saydığını belirttiği anlaşılmaktadır. Bir başka sözünde kişinin dinini ve ırzını korumasını bir arada zikretmiştir. Ki burada din ile manevi kişilik değerlerini ifade eden ırz kavramını birlikte zikretmesi son derece dikkat çekicidir. Bu ifadeden kişilik değerlerinin dini değerler için hakiki zemini teşkil ettiğini, sağlam bir dindarlığın sağlam ve korunmuş bir kişilikte daha da mükemmel olacağını anlamak mümkündür. Hazreti Peygamber, insanların kötü sözlerle anılmasını, bir kimsenin gıyabında kusurlarının anlatılmasını ve insanın elinde olmayan bedeni kusurları hakkında konuşulmasını yasaklamıştır. Çünkü bu tür davranışlar, İnsan onurunu rencide edip zedelemekte, toplumda dargınlık ve düşmanlıkların ortaya çıkmasına, sevgi, saygı ve barışın zarar görmesine sebep olmaktadır. Gıybet, Kur'an-ı Kerim'de ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Bu benzetme ile gıybetin kötülüğü vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber de bir kimseyi kendisinde bulunan kusurla anmanın gıybet, kendisinde bulunmayan bir kusuru ona isnat ederek aleyhinde konuşmanın ise iftira olduğunu bildirmiştir. Karşılığında bana dünyayı verseler, bir insanı hoşlanmayacağı bir şeyle taklit ve tavsif etmeyi kesinlikle sevmem demiştir. İnsanların gizli hallerinin araştırılmamasını istemiştir. Kesin delile dayanmaksızın sadece şüpheye dayanarak insanların yargılanmasını yasaklamıştır. Hazreti Peygamber'in en başta gelen hedeflerinden birisi toplum huzurunun korunmasını sağlamaktı. Bu amaçla o, insanların birbirini hor ve hakir görmelerini, dedikoduyu, ara bozmak için laf getirip götürmeyi, iki yüzlülüğü, yalanı, yalancı şahitliği, lanet okumayı, sövmeyi, hakareti, ana babaya isyankar davranmayı, intiharı, iftirayı, ölüleri kötülemeyi, kıskançlığı, kin beslemeyi, dargınlığı, kusur araştırmayı, aldatmayı, sözünde durmamayı ve yapılan iyiliği başa kakmayı yasaklamıştır. Hazreti Peygamber'in yasakladığı bu davranışların fert ve toplum için zararlı olduğu ve işlendiği takdirde toplumda olumsuz tahribat meydana getireceği açıktır. Burada sözü uzatmamak için bunların zararları konusunda detaylı açıklamalara girmek istemiyor ve bölümümüzü burada sonlandırıyoruz kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak?" ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbni Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlayan.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalının eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekaratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu. Ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: "Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim." Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir: "Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.

Resim ve heykel, tapınmak için değil. Said bin Ebu'l-Hasen, İbni Abbas'ın yanında otururken, Iraklı bir adamın telaşla çıka gelmesini şöyle anlatır. Adam kapıdan girer girmez, henüz soluklanmadan, "Ey İbni Abbas, ben geçimimi sırf el sanatından kazanan biriyim. Gördüğün şu resimleri yapar, bunların gelirleriyle geçinirim, ne dersin?" dedi. Bunun üzerine İbni Abbas, "Yanıma yaklaş da sana Resulullah'tan işittiğim bir hadisi aktarayım," dedi ve ekledi. "Her kim tapınmak üzere bir resim yaparsa, şüphesiz Allah o kimseye yaptığı resme can verinceye kadar azap edecektir. Halbuki o sureti resmeden kişi, yaptığı o resme ebediyen ruh üfleyip can veremeyecektir." İbn Abbas'ın naklettiği peygamber sözü karşısında dehşete kapılan ressam, bu sözlerden her ressamın cehennemlik olduğunu anlayınca nefes almada güçlük çekmeye başladı ve benzi sapsarı kesildi. Adamın halini gören İbn Abbas, "Yazık sana, eğer mutlaka sanatını icra etmek zorundaysan, o zaman sana ağaçların ve benzeri ruhu olmayan şeylerin resmini yapmanı tavsiye ederim," dedi. İslam dini gelmiş olmasına rağmen putperestliğin Mekke toplumu üzerindeki izleri henüz tam olarak silinebilmiş değildi. Putperestlikten kalma alışkanlıklara zaman zaman rastlanıyordu. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda ve kadim şirk toplumlarında resim ve heykel yapımı sadece sanatsal bir etkinlik değil, aynı zamanda tapınmanın ya da dini duygulara yönelişin bir aracıydı. Rahmet peygamberi Müslümanlarda gördüğü olumsuz davranışların İslam'a aykırı olduğunu kendilerine hatırlatıyor, zaman zaman onların davranışlarına yansıyan cahiliye inanışlarına işaret ediyor, onları doğruya yönlendiriyordu. Hazreti Peygamber toplumsal dönüşümün eşiğindeki bir cemiyette yeni sınırlar çiziyor, bir takım düzenlemeler yapıyordu. Anlattığımız olayda geçtiği üzere İslam'ı seçmesine rağmen hala sahip olduğu sanatıyla geçimini sağlamaya çalışan ressamlar ya da heykeltıraşlar konusunda gerek Peygamber-i Zişan gerekse İbn Abbas gibi bazı güzide sahabiler bazı uyarılarda bulunmuşlardı. Aslında resim ve heykel yasağı İslam'dan önceki bazı dinlerde de görülmektedir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Peygamber'e kadar tevhid dinleri bazı varlıkları Allah'a eş ve benzer kabul eden tüm anlayışlarla amansız bir mücadele içinde olmuşlardı. Tevrat her türlü suret ve resmi kesin bir şekilde yasaklamış ve Yahudiler bu yasağa uymuşlardı. Tevrat'ın yasakladığı resim ve suret yapımını İncil de yasaklar. Çünkü bütün tevhid dinleri birbirine tasdik için gönderilmiştir. Ancak daha sonraları birçok kilisede önce resimler, sonra da Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve Azizlere ait ikonlar yer almaya başladı. Nitekim eşi Ümmü Seleme, Allah Resulüne Habeşistan'da gördüğü Maria adındaki kiliseden ve duvarında gördüğü resimlerden bahsetmişti. Allah Resulü, "Onlar öyle bir millettir ki içlerinden iyi bir kul veya iyi bir adam öldüğünde mezarının üzerine bir tapınak inşa edip içini de bu tür resimlerle doldururlar. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerlileridir," buyurmuştu.

0: Heykel anlamına gelen timsal kelimesi Kur'an'da iki yerde temasil şeklinde çoğul olarak geçmektedir. Bu ayetlerden birinde Hazreti İbrahim'in babasının ve kavminin tapındıkları heykellerden, diğerinde ise Hazreti Süleyman'a yapılan bir takım heykellerden bahsedilir. Bu ikinci ayette geçen timsallerin anlamıyla ilgili olarak yapılan yorumlardan birine göre bunlar, meleklerin, peygamberlerin ve salih kişilerin heykelleri, diğerine göre de Hazreti Süleyman'ın tahtının ve basamaklarının üzerinde bulunan tavus ve doğan gibi kuşların suretleridir. Tasvirle ilgili ayetlerde kendisini El-Musavvir, şekil veren ismiyle vasfeden Yüce Allah, insanlara daha ana rahmindeyken şekil verdiğini, insanı düzgün, dengeli ve ölçülü bir biçimde yarattığını ve ona çok güzel biçim verdiğini anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'taki gibi resim ve heykeli yasaklayıcı açık bir ifade olmasa da, cahiliye devrinin gelenek ve örfünde yer alan puta tapıcılık yerilmekte ve Allah'a şirke götürecek olan şeyler ve bu duruma düşenler kınanmaktadır. İlgili ayetlerden anlaşıldığına göre Kur'an'da geçen tasvir kelimesi, Allah'ın yaratma ve biçimlendirmesini, timsal kelimesi ise heykeli ifade eder. Girişte nakledilen rivayette olduğu gibi, kaynaklarımızda resim ve suret yapımını yasaklayan birçok hadis bulunmaktadır. Bir defasında müminlerin annesi Hazreti Ayşe, üzerinde hayvan resimleri bulunan bir minder almıştı. Peygamber Efendimiz bunu görünce kapıda bekledi ve içeri girmedi. Hazreti Ayşe, onun bakışlarından hoşnutsuzluğunu hissedince, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ve senden bağışlanma dilerim, ne kusuru işledim?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Şu minderin burada ne işi var?" buyurdu. Hazreti Ayşe, "Onu oturman ve yaslanman için satın almıştım." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Tapınmak için bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara, hadi bakalım yaptığınız şu suretlere bir de can verin denilir." buyurdu. Putperestliği ortadan kaldırmayı ve tevhidi yerleştirmeyi amaçlayan Allah Resulü, bilhassa mabetlerde bulunan resim, heykel ve putlara karşı açık tavır koymuştu. Nitekim Mekke'nin fethinde Bata'da bulunan Hazreti Ömer'e Kabe'ye gelmesini ve duvardaki çizili bulunan bütün resimleri silmesini emretmiş, oradaki bütün resimler silininceye kadar Kabe'ye girmemişti. İbn Abbas'ın anlattığına göre ise Hazreti Peygamber, müşriklerin Kabe'de yapmış oldukları resimleri görünce Kabe'nin içine girmemiş, emredip o resimleri sildirmişti. Hazreti Peygamber, ellerinde ezlam denilen fal kalemleriyle resmedilen Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'i görünce, "Allah bunları yapanları kahretsin. Allah'a yemin ederim ki bu iki peygamber hiçbir zaman böyle fal kalemleriyle rızık ve kısmet aramamışlardır." buyurmuştu. Yine evlerde yer alan değişik kültürlere ait dini motif, simge ve sembollere karşı Hazreti Peygamber'in tutumu, tevhide vurgu yapmanın yanında yeni bir kültürün inşasında bu işaretlerin rolünün ne derece büyük olduğunu kanıtlamaktadır. Hazreti Peygamber'in kendi evinde üzerinde haç resimleri bulunan hiçbir eşya bırakmadığını ifade eden rivayetler, yabancı dini sembollerin özellikle bulundurulmaması gerektiğini göstermektedir. Resim yasağı elbette haç şekillerini ihtiva eden eşyalara has değildir. Allah'ın yaratışını taklidi çağrıştıran ve tapınma amaçlı yapılan her türlü uygulama ve ürün bu yasağın kapsamındadır. Hadislerde geçen suret ya da timsal kelimeleri acaba tevhid peygamberinin gönderildiği toplumda nasıl anlaşılıyordu? Sözlükte suret, dış görünüş, biçim, şekil, resim, çehre, timsalse heykel, simge ve sembol gibi anlamlara gelmektedir. Dil bilimciler, suretin çok boyutlu ve gölgeli olanına timsal ya da heykel, boyutlu olmayıp sadece resmedilene ise suret ya da resim demektedir. Suret kelimesi canlı ve cansız bütün şeyleri içine alırken, timsal veya onun çoğulu olan temasil kelimesi, yalnızca ruh sahibi olan canlıları ifade etmek için kullanılır. Buna göre suret kelimesini, kendisine şekil verilmiş ve biçimlendirilmiş resim ve heykel olarak değerlendirmek de mümkündür. Hazreti Peygamber, tapınma amaçlı yapılan tasvirlerin evde bulundurulmasını sert bir dille yasaklamıştır. İslam öncesi dönemde yaşayan Araplar da tek yaratıcı olan Allah'a inanmakla birlikte ona araya vasıtalar koyarak ulaşabileceklerini düşünüyor. Bunun için de çoğu insan suretindeki çeşitli resim ve heykelleri aracı tanrı kabul ediyorlardı. İslam, Allah'tan başka hiçbir yaratıcının ve mutlak güç sahibinin olmadığı tevhid fikrini esas aldığı için insanları tevhid akidesinden uzaklaştıracak, şirke bulaştıracak her türlü tehlike karşısında çok temkinli davranmıştır. Hazreti Peygamber'in canlı resimleri ve heykelleri konusunda gösterdiği hassasiyet de bu yüzden olsa gerektir. Ancak sonraki dönemlerde şirke bulaşma tehlikesinin azalmasına paralel olarak İslam alimlerinin de bilhassa resim konusunda daha müsamahakar davranmaya başladıkları görülmektedir. Bu konudaki hadisler, şirkten yeni kurtulmuş bir toplumun tekrar eski inançlarına dönmelerini engellemeye yöneliktir. Resim yasağı konusunda İslam alimlerinin farklı değerlendirmeleri bulunmaktadır. İlgili hadislerde sözü edilen şiddetli azabın, Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkışan, bu hususta Allah'la yarışa girişen, tapınmak üzere put yapan, ibadet olunacağını bilerek yapan ve bunu helal sayan ressamlara, heykeltıraşlara ait olduğunu şarihler açıklamışlardır. Aynı şekilde hadislerde geçen resim yasağının tapınmak maksadıyla resim yapmak olduğu şeklinde açıklamalar da yapılmıştır. Meşhur müfessir Taberi de bu hadisin tapınmak üzere yapılan suretlerle ilgili olduğunu söylemiştir. İslam'ın doğduğu coğrafyada neredeyse bütün resimler aynı zamanda put kabul ediliyordu. İslam'ın resim ve heykele bakışına şekil veren en temel olgu, devrin anlayışında resim ve heykelin tevhid inancıyla çelişmesiydi. Resulullah'ın Hazreti Ali'yi yüksek kabirleri yer seviyesine indirmek, evlerdeki resimleri de imha etmekle görevlendirmesi de bu durumla ilişkiliydi. Resim ve heykele karşı ilk zamanlarda sergilenen bu tutum, Müslümanların ibadet yerleri, yapı bezeme ve tezyinatında, kitap süslemeleri ve onların resimlendirilmesinde, günlük hayatta kullandıkları eşyalarda sanatsal zevklerini ve güzellik duygularını farklı bir tarzda ortaya koymalarına sebep olmuştur. Böylece İslam sanatı, Bizans, Roma ve Sasanilerin aksine figüratif ve naturalist bir sanat olmayıp, soyut bir sanat haline gelmiştir. Bu soyut sanat anlayışı, kendisini hat sanatı olarak ifade etme şansını yakalamıştır. Şayet tasvir, cami ve mescitlerde hoş karşılanıp, diğer birçok dinde olduğu gibi günlük hayatta fazlasıyla teşvik görmüş olsaydı, o zaman İslam sanatı da Bizans ve Roma ile Sasani sanatının taklitçisi olabilirdi. Sonsuzluğun kendisinde ifadesini bulduğu geometrik şekiller, Hatayiler, Rumiler, hatlar, evrular, tesipler, hilyeler ve minyatürler bugün olmayabilirdi. İşte İslam dininin ibadet mahallerinde tasviri reddedip günlük kullanımda bazı kısıtlamalarla kabul etmesi, bunu yaparken de diğer dinlerin sembolleri durumundaki şekillere kesin tavır takınması İslam sanatının özgün bir sanat olmasını sağlamıştır. İslam'da Allah müteâldir, yani aşkındır, yüceler yücesidir. Hiçbir şey ona benzemediği gibi o da hiçbir şeye benzemez. Bundan dolayı İslam sanatı daha çok soyut bir sanattır. Süsleme ve nakışlar birlikte iç içe geçerek adeta dile gelerek Allah'ın sonsuzluğunu resmeder. Çizimlerin hiçbirinin mekanı yoktur. Zamanın üstünde seyreder çizgilerin her biri. İslami tezyinatın baş unsuru sonsuzluğu ifade eden soyut ve sınırsız desenlerin tevhidi anlatmasında saklıdır. Süslemeler insanın kalbini masiva ile meşgul etmek yerine masivayı, yani Allah'tan başka her şeyi tecrit etmeye yöneliktir. İslam sanatının sonsuz desenleri soyuttur. Soyut ve sonsuz desenlerin tevhide kapısı bu desenlerin bir dalga halinde tekrarlanmasıyla açılır. Soyut ve sonsuz tekrarlamalar sayesinde kişileştirme son bulur. Buradan hareketle İslami sanat anlayışı giyim kuşam süsünden evlerin, ibadet yerlerinin ve diğer sosyal hayat içerisinde bir yer işgal eden tüm mesken ve mekanların dekorasyon ve düzenlenmesine kadar her yerde kendini hissettirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki..." Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek üç defa "Takva İşte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, anne buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

0: Musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Sehl bin Sa'd'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman

0: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin. Evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affet.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Senin niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der. Şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize

istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz." buyurdu.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Dirilişin sırrı, zikir. Ebu Musa el-Eşari tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi diye soruyor alemlerin Rabbi. Geldi de geçiyor bile. Zira Rabbimize verdiğimiz kulluk sözünü unutmaya başladık gün geçtikçe. Hayat telaşesi bizi kıskıvrak yakalayıverdi. Her gün bir başka bahaneyle erteler olduk onu anmayı. Zikrinden an be an uzaklaşır olduk. Beni anın ki ben de sizi anayım demişti oysa yaratan. Televizyon ve bilgisayar karşısında akıp giden zamana aldırmayan, telefonla konuşmak uğruna bütün işini bırakan bizler, onu anmaya vakit bulamadık. Kısalttıkça kısalttık ibadetlerimizi, azimetleri terk edip ruhsatlarla yetinir olduk. Heyhat! Onlara da gereken özeni göstermedik. Kendimizi veremedik Rahman'a bir namaz süresince, huşuya eremedik. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın buyurmuştur Rabbimiz. Malların ve evlatların yanı sıra akrabalarımız, arkadaşlarımız, işimiz ve aşımız, makamımız da alıkoydu bizi Rahman'ı anmaktan. Her biri onun ikramıydı bu dünya nimetlerinin. Bizi Rabbimize daha da yakınlaştırması, zikrimizi, şükrümüzü artırması gerekti aslında. Ama bu nimetlerle öylesine meşgul olduk ki biz nimeti vereni unuttuğumuz gibi teşekkürü de hatırlamadık. Olanı azımsadık, hep daha fazlasını aradık. Hani Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevecektik ya, mümin olarak. Bu ikisi dışındakilerin sevgisi ağır basmaya başladı içimizde. Dünyalıklara meylettikçe onların sevgisi kök saldı gönlümüzde ve gün geldi bu sevgi hayatımıza yön veren yegane rehber oldu. Kulum beni andığında onunla beraberim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım diye müjdelemişti bizi yüceler yücesi Rabbimiz. O kendisine yaklaşmamız için türlü vesileler sıralamış ve kendi rızası için yaptığımız her işi ibadet saymışken biz görmezden geldik bütün bunları. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Çağrısına da kulak vermedik. Hep başka yerlerde aradık devayı. Nihayetinde biz ondan uzaklaştıkça, o da uzaklaştı bizden. Kalbimizden çekti nurunu, karanlıklar içinde bıraktı. Hakka kapanan kalbimizin üzerine gaflet örtüsü bürüdü. Sevgi, merhamet gibi latif duyguların barınağı olmaktan çıktı kalbimiz. Nefsani ve şeytani duyguların odağı oldu. İnceliğini, rikkatini kaybedip sertleşti, kas katı kesildi. Hissedemez olduk böylece, samimiyetimizi yitirdik. Bencilleşip cimrileştik, hep nefsimizi önceledik. Günah işlemek artık bizi hiç rahatsız etmedi. Kalbimizin mahiyeti bozulunca azalarımız da terk etti görevini. Hakkı göremedi gözlerimiz. Yeryüzünü baştan başa kaplayan Rabbani ayetleri göremedik yanı başımızdaki yoksulu göremediğimiz gibi. Rahmani çağrılara kapandı kulaklarımız. Vicdanımızın sesini duyamadık, tıpkı mazlumun feryadını işitemediğimiz gibi. Hayra uzanamadı ellerimiz, ayaklarımız hayır kapılarına varamadı. Ruhsuzlaştık böylece. Hayatımız anlamını kaybetti. Sonuçta yaşayan bir ölüden farkımız kalmadı. Rabbimizi anmanın vakti çoktan geldi. Baharla canlanan ölü toprak gibi zikirle dirilmenin zamanı şimdi. Ne kadar günahkar olsak da varalım Mevla'nın kapısına. İçin için ağlayıp halimizi arz edelim. Tevbe edelim günahlarımıza bıkmadan, yorulmadan. Gizli ve aşikar yakarışlarla onun engin rahmetine sığınalım. Günde belki 100, belki 1000 kere istiğfarla günahlarımızı dökelim. Kendimizi affettirelim. İbret nazarıyla bakalım hayata. Esen rüzgardan, yağan yağmura, göklerin ve yerin yaratılışına nazar edelim. Hayatı siyah beyaz görmeyi bırakıp Allah'ın boyasıyla boyanan bu kainatı temaşa edelim. Her yerde onu görelim, her eseriyle birlikte onun başka bir esmasını fark edelim. Fark ettikçe hayretimiz artsın, onu hep tesbih ve takdis edelim. Hayran olalım ona, tekbirlerle, tehlillerle imanımızı tazeleyelim. Besmele ile başlayalım her işimize. Yeni güne başlarken, elbisemizi giyerken, ağzımıza ilk lokmayı koyarken, aracımıza binerken, onu analım ki her işimizde onu her an yanımızda bulalım. Hamd edelim alemlerin Rabbine. Aldığımız nefesten başlayıp saymakla bitmez nimetler için şükretmeye devam edelim. Kadrini bilelim her birinin. Bizden muhtaç durumda olanları görüp halimize binlerce şükrü çok görmeyelim. El açıp yalvaralım Rabbimize, dua edelim. Sayısız nimetlerinden hangisini istiyorsak çekinmeyip ihtiyacımızı dile getirelim. Yalnızca ona dayanalım, ona sığınalım. Her türlü şerden istiaze getirelim. Korkularımızı, üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım onunla. Yalnızca kötü zamanlarda değil, refaha erince de unutmayalım onu anmayı. Sevincimizi, coşkumuzu yine onunla paylaşalım. Mevlamızı dost edinelim ki o da bizim dostumuz olsun. Veliyullah olalım. Resulullah'ın tavsiyesi üzere dilimiz her daim yaş kalsın Rabbimizin zikriyle. Tevbe ve istiğfarla, tesbih ve takdisle, tekbir ve tehlille, şükür ve dua ile zikredelim onu. Onu analım her vesileyle. Yaratılmışların ahengine eşlik edelim. Kainattaki canlı cansız her şey gibi biz de zikredelim onu daima. Zikredelim ki kalbimizden gaflet perdesi insin. Dilimizin zikri kalbimize insin. Kirini pasını silsin de onu hakkın nuruyla doldursun. Hakikate ayna olsun. Yeniden kalplerimiz tefekkürle coşsun. Rahman'ı anmakla aradığı huzuru bulsun. Kalbimizi besleyen zikir azalarımıza da hayat versin sonra. Gözlerimiz hakikati görsün. Kulaklarımız hayır kulağı olsun. Zikrimiz fikrimize yön versin. Ne yaparsak Allah için yapalım. Onun rızasından başka kaygı taşımayalım. Bütün duyularımızla hissedelim varlığımızı. Hayatı dolu dolu yaşayalım. Velhasıl zikirle tutunalım hayata, zikrullahla diri kalalım ve Resulullah'ın şu manidar sözlerini hiç unutmayalım. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: لَيْسَ الشَّد۪يدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
3: Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mü'min her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
5: Kırk hadiste güzel ahlak.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın.

0: Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir çöresi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, 'Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün,' demekteydiler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.''

0: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir. Allah Resulüne, İnsanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda, o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince, Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur. Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rebi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip "Gireyim mi?" diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine "Çık, bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, "Esselamu aleyküm" dedikten sonra "girebilir miyim?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?" Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: "Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem, ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu eliniz

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. Kutsi bir hadis. An Enes bin Malik radıyallahu anh قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Değerli kardeşlerim, Enes bin Malik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi işitmiştir. Kutsi hadisi. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur kutsi hadisinde: ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin, benim rahmetimden, mağfiretimden, lütfumdan sürekli ümit var olduğun müddetçe ben senin tüm günahlarını bağışlarım, affederim. Sende ne varsa günahtan eser bırakmam, bağışlarım. Gerisine de hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu, ey Adem'in zürriyeti, günahların semanın doruklarına kadar ulaşsa, sonra sen de gelip istiğfarda bulunsan, seni affederim, bağışlarım. Ey Ademoğlu, sen yeryüzü dolusu günahla benim karşıma gelsen ve benim karşıma da bana şirk koşmaksızın gelecek olsan, ben de mağfiret dolusu seni affla, bağışlamakla sana mukabelede bulunur, seni affederim, bağışlarım. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala gaffardır, rahmandır, rahimdir, gafurdur. Allah-u Teala günahları affeder, günahları bağışlar. Bu kutsi hadiste de bize şunu ifade ediyor: ne kadar günahın olursa olsun. Çünkü hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam: kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun buyurmuştur. Ademoğlu hata eder, günah işler. Önemli olan o günahından, hatasından dönebilmektir. İşte biz Yüce Rabbimizin bu mağfiretini, bu bağışını, bu lütfunu, gafur ve gaffar oluşunu, Rahman ve Rahim oluşunu her zaman dikkate alıyoruz.

alırsak, evet, bu bize günah işlemeye sevk edecek bir yön, yol değildir. Biz günah işlediğimizde kurtuluşumuzun bir yoldur. 99 kişiyi öldürerek bir arayış içine giren ama kendisine bir türlü yol göstermeyen din adamlarını öldürmek suretiyle yüze tamamlayan o katil, kendisinin bağışlanmasını müjdeleyecek bir din adamına giderken yolda vefat ediyor. Rahmet ve azap melekleri ölçüm yapıyorlar. Gideceği yere yakın bulduğu için affediliyor. Önemli olan hatalardan, kusurlardan dönmek için adım atmak, mücadele etmek. Yaptık bir kere. Tekrar dönüşü olmamalıdır günaha. Günahtan tövbe etmeliyiz her an. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 70 veya 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyordu. Namazların akabinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verdikten sonra yine estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyordu. Allah'tan bağışlanma talep ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim günahlarımızın zirve yapması, göklerin zirvesine kadar ulaşmış olması hiçbir neticeyi değiştirmiyor. Çünkü karşımızda günahları affeden, bağışlayan Yüce Mevlamız var. O bizi bağışlayacak, affedecek. Kapı açık kıyamete kadar tövbe kapısı. Lütfen günahlardan tövbe edip günahlarımızın affı için bağışlanma dileyelim. İçki içen kardeşim, bırak elindeki kadehi. Zinaya müptela olmuş kardeşim, bırak zinayı, fuhşu. Allah çocuklarımıza iffetiyle, namusuyla yaşamayı lütfetsin değerli kardeşlerim. Biz doğru dürüst olmalıyız. Biz sağlam durmalıyız. Hatalar, kusurlar, evet, her an yanı başımızda, şeytanın dürtmesiyle, şeytanın vesvesesiyle bizi azdırabilir, yoldan çıkartabilir. Ama biz bu kadar yeryüzü dolusu günahla, hata ile Allah'ın huzuruna tövbekar olarak gidecek olursak, ama Allah'a şirk koşmadan onun huzuruna varacak olursak, Allah-u Teala bizi mağfiret bolluğuyla karşılayacaktır. Bize öyle diyor. Evet, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin, rahmetimi ümit ettiğin müddetçe seni bağışlarım. Geçen tüm günahlarını mağfiret ederim. Aldırış etmem. Günahların çokluğuna aldırış etmem diyor. Ey Ademoğlu, günahların dağlar gibi yığılsa, gökyüzüne ulaşsa, sonra bana bağışlanma talebinde bulunsan, istiğfar ederek bağışlanmanı istesen, dilesen, benim seni bağışlamamı dilesen, seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, şayet bana yeryüzü dolusunca hatalar getirsen ve bana hiçbir şeyi ortak tutmayarak huzuruma gelsen, ben de yeryüzü dolusu bir mağfiretle seni karşılarım diyor. Evet değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmet ve mağfiretin genişliği bu hadiste çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. O gaffar, o gafurdur. Günahları bağışlar. Günah çok da olsa samimiyetle el açanı Cenab-ı Hak boş çevirmeyecektir. Allah Teala'nın rahmeti karşısında duran günahkarlara bu hadis-i şerif büyük bir ümit veriyor. Yeter ki imanı olsun. Yeter ki şirk koşmasın. Evet, iman bizi kurtaracak. Ümit var olmamız, Rabbimize dua etmemiz, gözyaşı dökmemiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki göz var ki cehennem ateşi dokunmayacak diyor. Biri Allah için korkarak Allah'ın azabından, gazabından, cehennem ateşinden korkarak Allah için gözyaşı dökenin gözleri. Diğeri de sınır boylarındaki Mehmetçiğimizin gözleri. Allah bizim imanımızı korusun, muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bizi rahmet deryasına daldırsın. Bizi mağfiret deryasına daldırsın. Biz Allah'ın rahmetine, mağfiretine güvendiğimiz sürece
ona inandığımız sürece o bizi bağışlayacaktır. Yeter ki elimizi açıp ona yalvaralım. Yeter ki ondan yardım isteyelim. Ona kulluk edip sadece ve sadece ondan mağfiret ve bağış dileyelim. Mümin daima korku ve ümit arasında bulunması gerekir değerli kardeşlerim. Korku ve ümit. Allah'ın azabından, cehennemden korkacağız ama rahmetini, mağfiretini ve cennetini hep ümit edeceğiz, ümit var olacağız. Ne sadece korku, ne sadece ümit mümin için kurtuluş çaresi değildir. Evet, ben artık mutlaka cehenneme girerim. Benim için artık kurtuluş çaresi yoktur. Düşüncesinde olma mümin kimseye haramdır değerli kardeşlerim. Cehenneme girmeme imkanı yok. Mutlaka cennete gireceğim düşüncesi de yine öyledir. Evet, ömrü boyunca isyan etmiş kimseyle ömrü boyu itaat eden mümin için de durum aynı. Hem Rabbinin rahmetine bel bağlayacak hem de onun azabından emin olmaması gerekir. Değerli kardeşlerim, son nefes çok önemli. Son an çok önemli. Hayatı boyunca mümince yaşayıp son anında nefsine kıyanlar, intihar edenler, son anında Rabbimizi inkar edenler, hayatı boyunca kafir olup da son anında mümin olanlar. Peygamber Efendimiz bir Yahudi'yi hasta iken evinde ziyaret ediyor. O sırada da Tevrat nüshalarından gelecek peygamberin vasıflarıyla alakalı bir bölüm okunuyor. Hasta yatağından gelerek herkes tabi Peygamber Efendimiz girince saklıyorlar. O da yatağından sürünerek gidiyor, ayetleri çıkartıyor ve okuyor Tevrat ayetlerini. Ve diyor ki, ya Muhammed, burada bahsedilen özellikler senden bahseden ayetlerdir. Ben sana iman ettim diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, lu ahakum, alın kardeşinizi mümince defnedin diyor. Evet, mümince defnedin. Değerli kardeşlerim, tabiinden Şehr bin Havşeb radıyallahu anh, Ummu Seleme annemize diyor ki, ey müminlerin annesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin yanında en çok hangi dua yapardı? En çok, ey kalpleri evirip çevirme kudreti elinde bulunan Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Yüce Rabbim, benim kalbimi dininde sabit kıl. Ya Rabbi, biz de bu duayı yaparak diyoruz ki, ey Allah'ım, kalpleri evirip çeviren Allah'ım, bizlerin kalbini dinin üzere sabit kıl. Evet, dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını bu kadar çok yapman beni hayrette bıraktı diyor. Neden bu duaya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Neden bu kadar çokça okuyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Ümmü Seleme, ey Ümmü Seleme, kalbi Allah Teala'nın iki parmağı arasında bulunmayan hiçbir kimse yoktur. Kimi dinde sabit kılmayı dilerse sabit kılar, kimi haktan meylettirmeyi dilerse meylettirir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ey Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi yanlış yollara, batıl yollara, eğri yollara meylettirme. Kendi katından bizi rahmetle bağışla. Şüphesiz ki sen bağışı çokça olan Yüce Rabbimizsin. Evet, bunu bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor bu duayı değerli kardeşlerim. Günahtan başka hiçbir hususiyet olmayan bir müminin işlediği günahlardan hiçbiri Allah'ın rahmetinden, ümit kesmesinden daha büyük değildir. Mümin olan yaptığı iyilikleri Allah Teala'nın muhafaza altına aldığını bilerek unutmalı. Fakat günahlarını göz önünde bulundurmalıdır. Hiçbir günahını küçüktür diyerek umursamama yolunu tutmamalıdır. Bununla beraber bilmelidir ki Hazreti Adem'den beri gelen bütün insanların günahının tamamı Allah Teala'nın rahmet ve mağfireti yanında
deryaya nispetle bir damla bile değildir. Allah-u Teala ne diyor? Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır, kapsamıştır, kaplamıştır. Bir başka ayette de ey nefislerine karşı hadden aşırı hareket eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Şüphesiz ki o çok mağfiret eden, merhameti sonsuz olan Allah'tır. Size azap gelip çatmadan evvel Rabbinize dönünüz. Ona teslim olunuz. Sonra azap geldiği zaman yardıma mazhar olamazsınız. Firavun öyle oldu. Ben Musa'nın Rabbine inandım dediği an iş bitmişti. Evet, iş bittikten sonra iman etmenin bir anlamı yok değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimizin şu güzel sözü de müminin bütün hayatı boyunca kulağına küpe olacak değerdedir. Sadece bir kimse cennete girecek denilse ben olabilirim diye ümit ederim. Cehenneme bir tek fert girecek denilse ben olabilirim diye korkarım. Ne kadar güzel. Allah bizi cehennemden ve cehennem ateşinden korusun. Bizi cennetliklerden eylesin. Cennetine koyduğu, cemalini gösterdiği nebiler, şehitler, sıddıklarla birlikte eylesin. Bizi günahlardan uzak eylesin. Günahlarımızı Yüce Rabbimiz bağışlasın. Günahları bağışlanan kullarının arasına bizleri de ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala gündüz günah işleyenler tövbe etsin diye geceleyin açar elini, rahmetini açar. Kullarının tövbesini kabul için hazır olarak bekler. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüzleyin elini açar bekler. Kullarının tövbesini her zaman kabule hazırdır Yüce Rabbimiz. Evet, her zaman hazır. Güneşin battığı taraftan doğuncaya kadar durum böyle devam edecektir kıyamete kadar. Kulunun tövbesinden dolayı Yüce Rabbimizin, Yüce Allah'ımızın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu anki sevincinden daha fazladır. Düşünün, malınızı, mülkünüzü arabanızla kaybetmişsiniz. Birden karşınıza çıkmış gelmiş, biri almış getirmiş. Ne kadar sevinirsiniz değil mi? İşte Allah bundan daha çok sevinir. Can boğaza dayanıncaya kadar Allah-u Teala tüm tövbeleri kabul eder değerli kardeşlerim. Bakınız, kul bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konulur. Ama o günahtan tövbe ederse kalbi tekrar parlak ve tertemiz bir hale gelir. Eğer o günahın üzerine yeni bir günah ilave edilecek olursa kalbindeki o siyahlık artar ve gitgide o kalp tamamen kararır, simsiyah kesilir. İşte o zaman Allah-u Teala mührünü vurur. Onun için gelin kalplerimizi pas tutturmayalım. Gözyaşlarımızın o güzel seliyle yıkayalım, temizleyelim. Allahümme nekki kalbi minel hataya kema yunakka thevbul ebyad minet denes. Bembeyaz elbise nasıl kirlerden arınıyorsa ya Rabbi, bizim kalbimizde oluşan bu günah kirlerini bizden temizle ya Rabbi. Bizi temizle, bizi bağışla. Allah her birimizin günahlarını bağışlasın değerli kardeşlerim. Günahsız bir hayat, sevapla dolu bir ömür Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Bağışlanan, affedilen, rahmete, mağfirete, mazhar olan kulların arasına ilhak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu 3 kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında

0: can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki, sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum," demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et," buyurmuştu.

0: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu. "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da, "senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. "Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh İşittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Sehl bin Sa'd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına, hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. Bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke

0: ki de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif, Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
0: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
3: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu...

0: Nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
1: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
0: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
2: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
3: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
4: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
1: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
3: Taşlayın şu günahkarı. Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
5: Vurun hadi. Durmayın.
6: Yapmayın.
5: Vurun. Atın.
6: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
7: Addas, buraya gel.
6: Buyurun efendim.
7: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
6: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
1: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
6: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
1: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
6: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
1: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi. Ha,
6: sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
1: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
8: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
9: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
6: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
1: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar, kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste İman.
1: Eyyü zembi indallahi ekber? قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir: seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir, sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki tevhid olmadan İslam olmaz.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas

ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcayacak.

Bağışla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Zulüm ve haksızlık yapmamak. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Nisa suresi 168. ayet. Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: "Tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?" Yunus suresi 52. ayet. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Yunus suresi 54. ayet. O şöyle dedi: "Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak." Kehf suresi 87. ayet. Kur'an'da ve İslami kaynaklarda İslam öncesini İslam döneminden ayırmak için kullanılan cahiliye kavramı, temelde biri putperestlik inancı ve uygulamasıyla müesseseleşen itikadi sapmayı, diğeri zalimane davranışlarla insan ilişkilerine yansıyan ahlaki sapmayı ifade ediyordu. Muallaka şairlerinden Züheyr bin Ebu Sülman'ın, "Kabilesini silahıyla savunmayan kişi zillete uğratılır ve insanlara zulmetmeyen zulme maruz kalır" anlamındaki beytinde ifade edildiği üzere, acımasızlığın yaygın olduğu cahiliye döneminde zulüm var olma mücadelesinin kaçınılmaz gereği olarak düşünülüyordu. Hazreti Peygamber bu konuda, "Allah'ım, fakirlikten, kıtlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım" şeklinde dua etmeyi öğütlemiştir. Bir sözünde de, "Sakın zulmetmeyin ve kendinize zulmettirmeyin" dediği ve bunu 3 defa tekrarladığı kaydedilir. Hazreti Peygamber'in mazluma yardımcı olmayı emreden ve onun bedduasını almaktan sakındıran çok sayıda sözü vardır. Hemen bütün hadis mecmualarında yer alan bir rivayete göre Resulullah, "İster zalim ister mazlum olsun, kardeşine yardım et" demiş, cahiliye dönemi şairlerinden Cündep bin Amber bin Temim'e isnat edilen, o dönemin asabiyet ruhunu yansıtan bu ifadeyi, peygamberden duyduklarına şaşıran sahabiler,

Kafirlerin bu şaşkınlığı karşısında Hazreti Peygamber, zalime yapılacak yardım onun zulüm yapmasını engellemektir demiştir. Kan davası gütmemek. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Bakara Suresi 178. Ayet. İslam'dan önce Araplarda kabileler arası savaş, baskın, yağma, öc alma adetleri çok yaygın bulunuyordu. Kabile fertleri dışında kalan insanların hayatlarına değer verilmiyor, bu sebeple güçlü olanlar zayıf olanları eziyor, hunharca katlediyorlardı. Araplar da hayatı korumanın çaresi öldürmektir diyor, öldüreni öldürmek suretiyle hem tedbir hem de intikam alıyorlardı. Fakat bunu yaparken intikam duygusuyla hareket ettikleri ve adaleti riayet etmedikleri için yaşama hakkını korumak yerine onu ortadan kaldırmış oluyorlardı. Rivayetlere göre bu ayetin nazil olmasına da Arapların bu adet ve tutumları sebep olmuştur. İslam'dan önce aralarında ihtilaf bulunan, karşılıklı olarak birçok insanın katledildiği ve yaralandığı iki kabileden biri, kendisine diğerinden üstün görüyor, bir erkeğe karşı iki erkek, bir kadına karşı bir erkek, bir köleye karşı bir hür erkek öldürmek istiyorlardı. Her iki kabile de Müslüman olduktan sonra bu istek ve uygulamayı sürdürmeye kalkışınca, şahsi intikamı hukuki kısas cezasına çeviren, cezayı şahsileştiren, katilden başkasının öldürülmesini yasaklayan, canlar arasında değerli değersiz farkının bulunmadığını, dokunulmazlık ve değer bakımından bütün canlıların birbirine eşit olduğunu bildiren ayetler geldi. Hazreti Peygamber'in kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilirken ilk görülecek dava kan davasıdır sözleri de konuya ilişkin tavrı net olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber veda hutbesinde sarf ettiği kanlarınız ve mallarınız size şu Arafat gününüzle, şu Zilhicce ayınız, şu harem beldenizdeki saygınlığı gibi saygındır. Bilesiniz ki cahiliye dönemine ait bütün işler ayaklarımın altındadır. Cahiliye döneminin bütün kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da İbn-i Rebiya'nın kan davasıdır sözleriyle de kan davası olarak bilinen ve neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu kanlı töreyi ayaklarının altına aldığını ilan etmiş, oradakilere tebliğ ettim mi diye sorarak hem dinleyenleri hem de Yüce Allah'ı sözlerinin şahidi kılmıştır. Henüz küçük bir çocukken Hüzeyl kabilesi tarafından öldürülen amcasının torunu İyas bin Rebiya'nın kan davasını kaldırarak da İşe önce kendi akrabalarından başlamıştır. Kan dökmemek, şiddete başvurmamak. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştı. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Maide Suresi 32. Ayet. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Nisa suresi 92 ve 93. ayetler. İslam dini kişilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda bir takım tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden ilki cezai müeyyidelerdir. Yanlışlıkla bile olsa bir hayata son vermenin diyet ve kefaret gibi cezaları vardır. Yüce Allah kasten cana kıyanların cezasınınsa Bakara suresinin 178 ve 179. ayetlerinde ölüm olduğunu bildirmiştir. İslam dini suça iten sebepleri azami ölçüde ortadan kaldırmış, insanı iman, ibadet ve ahlakla olgunlaştırmak için gerekli tedbirleri almış ve bundan sonra da kasıtlı olarak cana kıyanların canına kıyılır hükmünü koymuştur. Hiçbir kimse gerekçesi ne olursa olsun bir kişiyi öldüremez. Kişiler kanaatlerine göre hüküm koyamaz. Kişilerin suçlarından dolayı onları bir otorite cezalandırır. Herkes kanaatine, düşüncesine göre müeyyide belirleyemez. Aksi halde toplumda anarşi ve huzursuzluk meydana gelir. Hazreti Peygamber Nebevi öğretisini barış, huzur, hoşgörü, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde inşa etmiş, ashabına, inananlara ve tüm insanlığa düşmanla karşılaşmayı dilemeyin, Allah'tan afiyet isteyin çağrısında bulunmuştur. Bu şekilde asla savaşı arzu etmemeyi, daima barıştan yana tavır takınmayı tavsiye eden Hazreti Peygamber, diğer din mensuplarını İslam'a davet edip, onlara İslam'a davet mektupları gönderirken de barışa vurgu yapmış, İslam'ı kabul ettikleri takdirde barış ve huzura ereceklerini özellikle ifade etmiştir. Diğer taraftan İslam ülkesi sınırları içerisinde yaşayan fakat Müslüman olmayan insanların din ve vicdan hürriyetleri, inanç özgürlükleri, dinde zorlama yoktur ilahi fermanıyla güvence altına alınmıştır.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın

0: vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem, bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden, bir deve ikinci vakitte giden

giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gıybet nedir biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" karşılığını verdiler. Resulullah, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır" buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" diye sorulunca, "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun" buyurdu. Muaviye bin Hayde, "Komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir?" diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir: "Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın."

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: "Ey insanlar, gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir." buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem "onlardan sonra gelenler" diye 2 defa mı yoksa 3 defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek "bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden

şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.''

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında 3 satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı

0: yaptığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum mührün sadece bir eşya değil, aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil, aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
2: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz, gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O, ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun, diyecek. Sonra, ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de, sen beni doyurmadın, buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki, sen alemlerin Rabbisin, diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun.''

0: diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde, Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun. Cevabını verecek. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu

kılmayı itiat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına "Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün" uyarısında bulundu.

Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." buyurarak mescitteki ashabını bu fakirliğe

cümlelerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimizin dönemi hitabet, şiir ve edebiyat hakkında bilgiler sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, hitabet Hazreti Peygamber'in insanları İslam'a davet ve muhataplarını ikna etmek için başvurduğu yollardan birisidir. Onun hitabelerinin bir kısmını cuma ve bayram günleri gibi muayyen zamanlarda yaptığı hutbeler, diğer kısmını da belirli bir vakte bağlı olmayan konuşmalar oluşturmaktadır. Bir açıklama yapmanın faydalı veya zaruri olduğu zamanlarda, mesela savaşlardan önce orduya hitabesi, bildirilmesi gereken bir mesele ortaya çıktığında onları aydınlatmak amacıyla, bir soru sorulduğunda yaptığı açıklamaları da belirli bir zamana bağlı olmadan yaptığı konuşmalar olarak ifade edebiliriz. Peygamberimizin tebliğ görevinde hitabet bir gaye değil, bir araçtı. Bu bakımdan konuşmalarını sade bir dille yapmış, sözlerini edebi ve ağır ifadelerle süslemek gereğini duymamış, sanat kaygısı taşımamıştır. Hazreti Peygamber'in hutbelerinin çoğu, hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder ve ondan yardım isteriz. Ona hakkıyla hamd ederim sözleriyle başlardı. Peygamber Efendimiz konuşmalarına hamdü senadan sonra sözlerine "Ey insanlar!" cümlesiyle devam ederdi. Onun "Ey insanlar!" şeklinde hitap etmesi mesajının evrenselliğini de ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber'in her hutbesinin başında "Elhamdülillah" beyanı bulunurdu. Hazreti Peygamber sadece bayram hutbelerine tekbirle başlardı. Hazreti Peygamber'in hitabeleri putperestliği ve her türlü cahiliye inancını terk etmeye çağrı, tüm insanları karanlıktan aydınlığa çıkaracak İslam'a davet, İslam inançlarının güzelliği, insanların dünya ve ahirette mutluluğa erişmelerinin yolları ve cihadın fazileti gibi konuları içermektedir. Hazreti Peygamber'in hutbelerinin toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla yakından ilgili kişisel ve toplumsal problemlerin çözümüne yönelik olduğu görülmektedir.

0: etmektedir. O, hutbelerini genellikle kısa tutmuş ve konuşma yapacaklara da hutbelerini kısa tutmalarını tavsiye etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz konuşurken sesini dinleyicilerin sayısına, durumuna ve konuya göre ayarlardı. Dinleyicilerin az olduğu ve özellikle sohbet tarzında yaptığı konuşmaları oturarak yapardı. Gerektiğinde sesini daha iyi duyurabilmek için konuşurken ayağa kalkar, konuştuğu yere, zaman ve zemine göre minberde, bineğinin veya yüksek bir kayanın üzerinde hitap ederdi. Bu hem dinleyicilerin kendisini görmesi ve hem de sesini duyabilmesi amacına yönelikti. Safa tepesinde halka hitap ederken oradaki en yüksek kayanın üzerine çıkmıştı. Mekke'nin fethinde de Kabe'nin merdivenine çıkarak konuşmuş, veda hutbesini ve Mina'daki konuşmasını devesinin üzengileri üzerinde yükselerek yapmıştı. Hazreti Peygamber gerektiğinde konuşmasını çeşitli jest ve mimiklerle destekler, bakışlarıyla dinleyicileri devamlı kontrol altında bulundururdu. Konuşurken tek bir fert veya noktaya bakmaz, sözü gereğinden fazla uzatmazdı. Yazılı metne dayanmadan konuşur, buna rağmen bocalama, kekeleme, sözün devamını getirememe gibi olumsuz durumlarla karşılaşmazdı. Sorulara her zaman ve her yerde açıktı. Mescitte, evinde, yolda, minberde, konuşma esnasında, yolculukta, gece vaktinde, hastayken veya kalabalığın içinde. O hiçbir zaman sorulan bir soruyu geri çevirmezdi. Çünkü soru soran kişi o esnada öğrenmeye hazır durumdadır. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz sorulara her zaman cevap verir, soruları asla geçiştirme yoluna gitmez, cevabın bir an önce bitmesini değil de soranın tatmin olmasını hedeflerdi. Kendisiyle konuşan herkesi sözleri bitinceye kadar dinler, sorulan soru konusunda bilgi sahibi değilse vahyin gelmesini bekleme yolunu tercih ederdi. Hazreti Peygamber az sözle çok anlam ifade etme yeteneğine sahipti. Onun veciz sözlerini ve veciz konuşma özelliğini ifade eden Cevami'ul Kelim tabiri bizzat kendisi tarafından kendi özelliği olarak kullanılmıştı. Sahabe içinde de güçlü hatipler vardı. Çeşitli kabilelerden gelen heyetler Hazreti Peygamber'in huzurunda konuşma yaptıklarında Hazreti Peygamber bazen onlara cevabı kendi adına sahabe içindeki hatiplere verdirdiği de olurdu. Bu hatiplerden Sabit bin Kays Peygamber'in hatibi diye anılmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, İslam'ın doğduğu sırada Arap toplumunda şiirin hayati tesiri ve önemi vardı. Şiir, İslam'dan sonra Müslüman-Müşrik ilişkilerinde de bu önemini korumuş, bu sebeple de müşrikler İslam'ın güçlenmesine katkıda bulunacağı endişesiyle şairlerin İslam'ı kabul etmelerine engel olmaya çalışmışlardır. Buna Meymun bin Kays'ın İslam'a girmesini önleme çabalarını örnek olarak verebiliriz. Şarap ve kumara düşkün olan meşhur şair Meymun, Hazreti Peygamber'e övgü olarak nazmettiği kasideyi kendisine sunmak için 628 yılında Yemen'den Hicaz'a gelmişti. Onun zaaf noktalarını iyi bilen Ebu Süfyan, İslam'ın içki ve kumarı yasakladığını söyleyerek onu bu ziyaretten vazgeçirmeye ve geri göndermeye çalışır. Müşrikler Meymun'a ayrıca Müslümanları yakında mağlup etmelerinin ihtimal dahilinde olduğundan bahsederek Müslüman olma fikrinden vazgeçmesini, şayet Müslümanları mağlup edemezlerse bir yıl sonra tekrar gelebileceğini söyleyerek ve kendisine çok sayıda deve hediye ederek geri gönderirler memleketine. Fakat Meymun köyüne yaklaştığı sırada atından düşerek ölür. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isteriz. Dinimiz İslam, musiki ve şiiri temelden yasaklamamış, bunları insanları kötü yollara sevk eden bir mahiyet aldıkları zaman zararlı bulmuştur. Hazreti Peygamber, ahlaksızlığa yol açan, kargaşa meydana getiren şiirlere karşı sahabileri uyarmıştır. Peygamberimiz genelde şiirde hikmet aranabileceğini, bazı şiirler var ki hikmettir sözüyle açıklamış, bazen de bazı şairlerin şiirlerinden beğendiği mısraları kendi ifadeleri arasında aynen tekrarlamıştır. Mesela ünlü şair Lebid'in bir beyti için şöyle buyurmuştur. Şairin söylediği en doğru söz, Lebid'in "Allah'tan başka her şey batıldır" ifadesidir buyurmuş. Yine Müslüman olmayan şairlerin bile nezih şiirlerini sahabilerden dinlediği zaman şiirin muhtevasını beğendiğini ifade etmekten geri durmamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar hem Mekke ve hem de Medine döneminde müşriklerin fiili saldırılarının yanında sözlü saldırılarına da maruz kalıyorlardı. Sözlü saldırıların başında Ebu Süfyan bin Haris, Abdullah bin Zibara, Dırar bin Hattab, Hübeyre bin Ebu Veb ve Ebu Azze gibi Kureyşli, Ümeyye bin Ebu Salt, Enes bin Züneym gibi diğer kabilelere mensup müşrik şairlerin hücumları yer almaktaydı. Şiirle yapılan bu hücumlara aynı yöntemle karşılık vermenin gerekli olduğunu düşünen Hazreti Peygamber, Müslümanlardan bu konuda kendisine yardımcı olmalarını istemiş, bu isteği Hassan bin Sabit, Kâb bin Malik ve Abdullah bin Revaha yerine getirmiştir. İbni Hişam'ın Es-Siretün Nebeviye adlı eserinde Bedir ve Uhud ve Hendek gazveleri, Mekke'nin fethi ve Huneyn gazvesinden sonra hem müşrik şairler ve hem de Müslüman şairler tarafından karşılıklı atışmalar şeklinde söylenmiş şiirler geniş yer tutmaktadır. Hazreti Peygamber döneminde şiir, İslam'ı tebliğ aracı olarak da kullanılmıştır. Hassan bin Sabit'in cahiliye döneminin olumsuz değer yargılarını ve kabilecilik saplantılarını dile getiren hicivleri son derece etkili olmuş, Hazreti Peygamber'de şiirleriyle İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulunan Hassan bin Sabit'i övücü sözler söylemiştir. Yahudi şair Kâb bin Eşref de Bedir gazvesinin ardından Mekke'ye giderek bu savaşa katılan ve ölen müşrikler için söylediği şiirlerle Kureyş'in intikam duygularını tahrik etmişti. Bunun üzerine Hassan bin Sabit, Kâb bin Eşref ve onu evlerinde misafir edenler hakkında şiirler söylemiş, bu şiirler o derece etkili olmuştur ki artık hiç kimse Kâb'ı evinde misafir etmeye cesaret edememişti. Abdullah bin Revaha da sanatını Hazreti Peygamber'i ve İslam dinini savunmak ve müşrikleri hicvetmek yolunda kullanmıştır. Hassan bin Sabit ve Kâb bin Malik şiirlerinde Kureyş müşriklerini kabilevi ve şahsi kusurları ile kötülerken Abdullah bin Revaha onları imansızlıkları ve ısrarlı küfürlerinden dolayı yermiştir. Müslümanlar umre maksadıyla Mekke'ye girerken Abdullah bin Revaha, "Ey kafirler, çekilin Allah'ın Resulü'nün önünden" diye başlayan şiiri söylerken Hazreti Ömer onu susturmak isteyince Hazreti Peygamber hemen müdahale ederek, "Karışma ya Ömer, İbni Revaha'yı kendi haline bırak. Zira onun söylediği şiirin kafirler üzerindeki tesiri okun tesirinden daha fazladır" buyurmuştu. Mekke'nin fethinde Abdullah bin Zibara ve Enes bin Züneym gibi o zamana kadar müşrikler safında yer almış olan şairler, önce hayatlarından endişe ederek kaçmışlar, ancak daha sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna gelerek Müslüman olmuşlardı. Bundan sonra da Hazreti Peygamber'i öven ve ondan özür dilediklerini ifade eden şiirler yazmışlardı. Ünlü şair Kâb bin Züheyr, Medine'de Allah Resulü'nün önüne gelerek Müslüman olmuş ve Banet Suadı veya diğer adıyla Kaside-i Bürde'yi okumuştur. Kâb bin Züheyr bu kasidesinde Hazreti Peygamber'in yüksek meziyetlerini anlatır. Ondan özür diler, bağışlanmasını ister. Allah Resulü son derece duygulanır, sırtındaki hırkayı çıkarır ve Kâb'a hediye eder. Mukaddes emanetler arasında yer alan ve bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmekte olan Hırka-i Saadet işte budur. Değerli dinleyicilerimiz, İslamiyet hitabete ve şiire olduğu gibi daha ilk nazil olan ayetten itibaren yazıya da büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de yazı malzemesi olan kaleme ve onunla yazılanlara ant içilmiş, kağıda ve yazılı metinlere değer verilmiştir. Hazreti Peygamber, bilginin yazıyla tespit edilmesini emretmiş, çocuklara okuma yazma öğretmenin, ebeveynin görevi olduğunu bildirmiştir. Okuma yazmayı sahabe arasında teşvik etmiş ve yaymaya çalışmıştır. Hazreti Peygamber'in Kur'an ayetlerini ve çeşitli antlaşmaları kaydeden, mektupları kaleme alan ve diğer yazı işlerini yürüten katipleri vardı. Peygamber Efendimiz antlaşmaları yazıyla kaydettirmiş, döneminde okur yazar sayısı belirgin bir şekilde artmıştır. O dönemden itibaren İslam dünyasında yazı gelişmeye ve yayılmaya başlamış, Araplar arasında kitabi nesir gelişmiştir. Hazreti Peygamber'in okuma yazma konusuna verdiği değeri anlatması bakımından Bedir Savaşı'nda Müslümanların eline esir düşen müşrik askerlerden okur yazar olup da kurtuluş fidyesi verecek parası bulunmayanların 10 Müslüman çocuğuna yazı öğretmek suretiyle serbest bırakılmış olduklarını da bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak yerinde olacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O, evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O, evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah, nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı," buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar iman eder buyurmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar. Müminler kalkarlar. Cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer, dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir, dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir, dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar," diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, "Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir," demiştir.

Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, mealindeki ayet indi.

0: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek, ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen, "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadret'e, "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi. Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve değerlisi kimdir?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "En muttaki olanlarıdır." buyurdu. "Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz." dediler. "İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam." dedi. "Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar." buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu

tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İliklerine kadar iman dolu olan Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Şuara Suresi 227. Ayet. Evet, onun sesiydi duyduğu. Erkam'ın evinin kapısında merakla içeriden gelen seslere kulak kabartırken, Resulullah'ın dilinden kalplere nakş olan bu ilahi mesajı duyuyordu. Kapıyı merakla çaldı ve içeride hayatına anlam katacak sözler döküldü dilinden. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Ammar'ın gönlündeki kasvet bulutlarını dağıtan bu teslimiyet Mekke ulularına ağır geldi. Nasıl olurdu da kendileri gibi güçlü insanların inancını kabul etmez, Muhammed'in mesajına kulak verirdi Ammar. Babası Yasir'in, annesi Sümeyye'nin göz bebeği, uzun boylu, ela gözlü Ammar, kendisi Müslüman olduktan sonra anne babasına da ilahi mesajı iletmiş ve hep beraber Hakk'a teslim olmayı tercih etmişlerdi. Ebu Cehil kendi üzerine düşeni yaptı ve seslendi Mekkelilere. Şu Yasir ailesine ilahlarımıza saygılı olmayı öğretip onları pişman edinceye kadar gerekeni yapmalıyız. Ne yazık ki Ebu Cehil etrafında bir zulüm kalabalığı oluşturmakta zorluk çekmedi hiç. Ve bu zulüm güruhu önce "Sabredin ey Yasir ailesi, sizin ödülünüz cennettir" ifadeleriyle müjdelenen Ammar'ın annesi ve babasını şehit etti hunharca. Ailesini kaybeden Ammar, ilahi mesaja meftun ve tebliğcisine teslimiyetle onlara meydan okuyarak inancından geri adım atmadı. Kendisini de yakalayıp işkence yapmalarına rağmen. İşkence nihai raddesine geldiğinde ise, Resulullah'ın "Ammar tepesinden tırnağına kadar imanla doludur. İman onun etine tırnağına karışmıştır" ifadelerini söylemesini gerekli kılacak bir ruhsatı bıraktı ardında müminlere. Resulullah, "Aynı zulümle tekrar karşılaşırsan yine böyle yap" diyerek onu teskin etmiş, müşriklerin insanlık dışı muamelelerinden uzak kalması için kalbi imanla dopdolu olduğu halde diliyle farklı anlaşılabilecek beyanda bulunabileceğini ifade etmişti.

İnsanlığı Allah'a iman etmeye çağıran nida, Mekke'nin dışına taştığında, o da akın akın Medine yolunu tutan muhacirlerdendi. Medine'de Huzeyfe bin Yeman'la kardeş kıldı Resulullah onu. Yesrib'i güven ve huzur beldesi Medine'ye dönüştürürken, Ammar var gücüyle emek veriyor, elinden gelen tüm çabayı sarf ediyordu. Hatta Mescid-i Nebevi'nin inşaatında herkesten çok daha fazla çalıştığını görünce, Resulullah onun üzerindeki tozları temizlemiş, "Herkesin sevabı bir, seninki ikidir." buyurmuş, devamında da, "Vah Ammar, seni sonunda azgın bir topluluk öldürecektir." beyanıyla, ötelere dair düşündürücü bir işaret ortaya koymuş.

0: Bir sefer esnasında ise gusül abdesti alması gerektiğinde su kullanma imkanı bulamadığı için toprakta yuvarlandıktan sonra namazını kılmıştı Ammar. Medine'ye dönüp o olayı Resulullah'a anlattıklarında Efendimiz teyemmümü tarif etmiş ve bu durumda teyemmümün yeterli olacağını söylemişti ona. Evinin bir bölümünü mescit olarak ayırandır. Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün seferlere katılandır Ammar. Hazreti Ebubekir döneminde ise peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetül Kezzab'a karşı babası Yasir'in memleketi Yemen'de yiğitçe mücadele eden ve dağılmak üzere olan orduyu toplayandır o. Cihat meydanında kulağını kaybetmesine rağmen "Ben Yemenli Yasir'in oğlu Ammar'ım. Benim annem ve babam İslam'ın ilk şehitleridir. Onlar cennette beni bekliyorlar. Rabbinin rızasını isteyen geri durmasın diyendir her haliyle." Takvim Hazreti Ömer dönemini gösterdiğinde "Küfeliler, size Yasir oğlu Ammar'ı vali olarak gönderiyorum. Onu dinleyin ve ona itaat edin" kaydı düşülür tarihe. Genişleyen İslam coğrafyasında bir başka sorumluluk alma vaktidir artık. Hazreti Osman döneminde halifenin Mısır'a gönderdiği temsilcisidir. Hazreti Ali döneminde ise 93 yaşlarında olmasına rağmen cihat meydanında şehit olandır o. Resulullah'ın rahmet pınarından bizlere pek çok hadis-i şerif nakledilir kendisinden ve çağlar ötesinden bizlere hayat düsturu olacak şu ifadeler yer alır kaynaklarımızda. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakirken bile sadaka vermek. Ne mutlu bu ilkeleri hayatına taşıyabilenlere.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe, yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
2: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet, Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım." dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam, Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek

Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.''

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Derda'nın radiyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın." buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin üç çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya iki çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz.

onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bu bahis, Resul-i Kibriya Efendimizin hilmine, yumuşak huyluluğuna, vahtimalihi sıkıntılara tahammülüne ve affihi insanları affetmesine ve sabrihi ve sabretmesine dair. Bununla ilgili olarak müellifimiz bize hadisi şerif nakledecek. Kadı İyaz'ın adetini tekrar hatırlayalım müellifimizi. Bir bahse girerken genellikle ilk zikredeceği hadisi şerifi senediyle verir. Şimdi bir uzun senet okuyacağız. Senet neydi? O kitabın yazarının, müellifinin, müsannifin kendisinden başlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar kim kimden duydu? Yani ben filan hocamdan duydu. O hocam falan hocasından duydu diye böyle zikrederek Efendimiz'e kadar ulaşan nakle biz senet diyoruz. Kadı İyaz diyor ki Haddesena el-Kadi Ebu Abdillah Muhammed bin Ali et-Taglibi ve gayru. Ben diyor bu hadisi ilk olarak hoca Ebu Abdullah Muhammed bin Ali'den duydum ve başkalarından da duydum. Sadece ondan duymadım diye başlıyor. Şimdi onun hocalarını şöyle zikrediyor. Kalu haddesena Muhammed ibn Attab'in kale haddesena Ebu Bekir ibn Vafid'in el-Kadi ve gayruhu kale haddesena Ebu Veysa. Ancak bak şimdi Tirmizi'ye geldi. Yani müellifimiz 544'te vefat etti. Tirmizi'nin vefatı 279. 500'lerden 279'a geldik. Kale haddesena Abdullah, kale haddesena Yahya ibn Yahya, kale haddesena Malik, Malik bin Enes'e geldik. 179 tarih. An İbni Şihabin, an Urvete, an Aişete, radıyallahu anha kalet. Hazreti Ayşe annemize geldik. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'den ne dinlemiş ne görmüş, şimdi onu okumuşuz. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurdu. Ma fuyyira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi emreyni kattu illa ihtara eyserahuma ma lem yekun isme. Fe in kana isme kana ebaden nasimim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir huyunu, bir adetini Ayşe annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından iki şeyden birini yapma hususunda serbest bırakılırsa, muhayyer bırakılırsa, yani şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin diye Allah Teala onu serbest bırakmışsa ve şayet günah değilse mutlaka onların en kolayını seçer. Ümmetine en kolay olanını seçer. İki şeyden biri arasında serbest bırakılırsa en kolayını seçer. Yakılacak olan şey şayet günah ise ondan en uzak duran da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın. En kolayını seçiyor, ümmetine en kolay olanı

Ama bir şey günahsa ondan da şiddetle uzak duruyor, yaklaşmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu Allah korkusu dolayısıyla günahtan en uzak duran, günahtan kaçan bir insan. Hazreti Ayşe annemiz onun bu konudaki huyunu anlatıyor ve şöyle diyor. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Teala'nın yasakları çiğnenmediği müddetçe, Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir yasak çiğnenmediği sürece kendi şahsı için hiçbir meseleden dolayı intikam almış. Benim canımı yaktın, ben de senin canını yakacağım dememiştir diyor. Şahsına karşı yapılan hakaretlerden, sıkıntılardan dolayı. Kimseden intikam almamış. Aması var. Allah'ın yasakladığı bir şey çiğnenmiş. Allah Teala buyuruyor ki hırsızlık yapma. Adam öldürme. Çünkü bu Peygamber Efendimiz'in şahsi hakkı değil. Değil mi efendim? Allah hakkı, kul hakkı. Allah'ın yasakladığı bir şey çiğnenmişse onu asla affetmezdi. Cezasını Allah adına mutlaka verirdi diyor. Âmme hakları çiğnendiği vakit, insanların hakları ayak altına alındığı vakit, Allah Teala'nın yasakladığı bir husus çiğnendiği vakit Peygamber Efendimiz o konuda son derece hassas davranırdı ve suç işleyeni affetmez. Hani hatırlayınız, Efendimizin kabilesinden, Kureyş kabilesinden soylu asil bir hanım hırsızlık yapmış. Efendimizin onu affetmesini istiyor. Cezalanırsa, kadına ceza verilirse Kureyş kabilesinin izzeti ayaklar altına düşmüş olacak. Yani insanlar diyecekler ki Kureyş kabilesinden biri hırsızlık yaptı. Olacak şey mi? Ya ne yapsak bunu Peygamber Efendimiz'e biz doğrudan söyleyemeyiz de işte onun sevdiği biri var. Efendim Üsame, Üsame bin Zeyd. Hep bu Resulullah diye anlıyor, Resulullah'ın sevgilisi diye. Ona söyleyelim de o bizim dileğimizi ona iletsin. Bu kadını bu seferlik affetsin. Üsame bin Zeyd Efendimiz'e bu olayı anlattığı vakit Efendimiz son derece diziyor. Böyle bir konuda sen benden şefaat istiyorsun öyle mi? Allah'a yemin ederim ki o kadının adı da Fatma'ymış. O Kureyş kabilesinden Fatıma değil de benim kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdi. Çünkü Allah Teala bu konuda böyle emretmiş. Yani bir toplumda hırsızlık gibi kötülüğün önüne geçmek için ona en ağır cezayı vereceksin ki bir daha kimse o işi yapmasın. Ve rüya ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme lemme küsiret rabaiyetuhu ve şücce veçhuhu yevme Uhud şakka zalike ala ashabihi şakkan şedide. Uhud savaşı cereyan ederken hicretin 3. yılında oldu biliyorsunuz. Miladi 625 tarihinde Uhud savaşı. Çok şiddetli bir savaştı Uhud savaşı. İşte o savaşta Peygamber Zişan Efendimizin mübarek dişi kırıldı. Bir kafir attığı taşla Efendimizin yüzüne çarptı. O taş mübarek dişini kırdı, yüzü yaralandı. Bu durum ashab-ı kiramın pek gücüne gitti. Yani gözleri gibi sevdikleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişinin kırılması, yüzünün kanaması onları dilhun etti, perişan oldular. Ve kalu Efendimiz'e geldiler, dediler ki lev de'avte aleyhi. Ashab-ı güzin efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah bir beddua et şunlar için. Şunlara beddua et de Allah kahretsin bunları dediler. Rekala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Bir taraftan yüzünden kan akıyor. İnni lem ub'as le'anen.
ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben lanet etmek için, yani lanet nedir? Allah'ın rahmetinden uzak olsun demektir. Birine lanet etmek demek, sen Allah'ın rahmetinden uzak ol demek. Allah sana merhamet etmesin demek. Buyuruyor ki Efendimiz, ben insanlara lanet etmek için, yani onları Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak için gönderilmedim. Velakinni bu'istu da'iyen ve rahmeten. Ben onları Allah'ın yoluna davet etmek için ve alemlere rahmet olarak gönderin. Evet, yani onlar benim canımı yaktı, dişimi kırdı, yüzümü yaraladılar ama Allah Teala beni lanet et diye göndermedi. Allah Teala beni merhamet et diye gönderdi. Onun için ben kimseye lanet edemem buyuruyor Efendim. Çünkü ben alemlere rahmet olarak gönderildim diyor. Öyle değil mi? Ayet-i Kerime öyle söylemiyorum. Estağfirullah. Ve ma erselnake illa rahmeten lilalemin. Ey benim peygamberim buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Biz seni sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Başka bir şey için değil. Alemlere rahmet olarak gönderdik biz. Ve şöyle buyuruyor Efendimiz. Allahümme ihdi kavmi ve innehum la ya'lemu. Şimdi beddua et diyorlardı ya. Efendimiz de şöyle buyuruyor. Allah'ım kavmime hidayet ver. Onları doğru yola ilet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Cahiller. Olgunluğa bakın. Allah'ım benim kavmimi doğru yola ilet. Çünkü onlar cahil adamlar. Kime taş attıklarını, kiminle savaştıklarını bilmiyorlar. Allah'ın peygamberiyle savaştıklarını bilseler bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Bunlar cahil buyuruyor. Ve ruviye an Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet ediliyor. Şimdi okuyacağımız şey. Allah ondan razı olsun. Ennehu kâle fî bâdı kelâmihi. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bu eziyetleri görünce, Fahri Kainat Efendimiz'e şöyle dediği rivayet ediliyor. Beddua et diyorlar. Efendimiz tam tersine onlara dua ediyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sana kurban olayım ya Resulallah. لَقَدْ دَعَى نُوْهٌ عَلَى قَوْمِهِ فَكَالْ. Hazreti Nuh kendi kavmine şöyle beddua etti. Dedi ki, رَبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا. Ya Rabbi, yeryüzünde dolaşıp duran tek bir kafir bırakmaz dedi. Hazreti Nuh biliyorsunuz 950 sene. O devirde insanların ömrü çok uzundu. 950 sene kavmiyle mücadele etti. Onlara Allah'ın emirlerini anlattı, anlattı, anlattı. 950 sene, unutmayalım. Gemiyi doldurdu mu o kurtardığı müminler, yani yola gelen insanlar? Yok. Çünkü geminin çoğunu hayvanlar doldurdu. İnsanlar da, müminler de vardı ama bir avuç mümin. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, Nuh Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, yeryüzünde gezen dolaşan tek bir kafir bırakma dedi. Velev de'avte aleyna misleha lehelekna min indi ahirina. Şayet sen de Nuh peygamber gibi beddua etseydin. Arkadaşlar sana beddua et dediler. Sen de Nuh aleyhisselam gibi beddua etseydin hepimiz mahvolur giderdik ya Resulallah. Ve devam ediyor Hazreti Ömer sözüne. Felakad vut'a zahruke ve udmiye veçhuke ve küşret rabaiyetuke fe ebeyte en tekule illa hayra. Ya Resulallah dedi, bu kafirler senin sırtına bastılar. Herhalde bu sözüyle şeyi kastediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken secdeye varınca sırtına deve işkembesi mi koydular ya, attılar ya. Herhalde onu kastediyor. Ya Resulallah, senin sırtına bastılar. Yüzünü kanattılar şimdi işte.
bu savaşta, yüzünü kanat

yaptılar, dişini kırdılar. Ama sen onlara beddua etmedin. Onlara sadece hayırlı söz söyledin. Hidayetlerini istedin ya Resulallah. Nuh aleyhisselam öyleydi, sen böylesin. Fekulte Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Resulallah, sen şöyle dua ettin. Beddua değil de şöyle dua ettin. Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Yani senin birliğini, benim peygamberliğimi bilmiyorlar. Senin tek Allah olduğunu bilmiyorlar. Benim senin Resulün, elçim olduğunu, olduğunu bilmiyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer de duygularımı böyle anlattı. İşte bizim Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle merhametli, şefkatli, bedduadan uzak, insanlara dua eden bir peygamberi alişan idi. Kalel Kadî Ebu'l-Fadl radıyallahu anh, bizim bu kitabımızın, Şifa-i Şerif kitabının musannifi, yazarı Kadî Yaz dedi ki, daha doğrusu bize hitaben diyor ki, unzur ma fî hâzel kavli min cimâil fadl ve derecâtil ihsân ve husnil huluk ve keremin nefs ve gayetis sabri vel hilm. Bize diyor ki Kadî Yaz, ey kıymetli dinleyiciler, Hazreti Ömer'in bu sözündeki yüce fazilete, büyük erdeme bakınız. Bu sözdeki iyiliğe bakınız. Bu sözdeki güzel davranışa bakınız. Düşmanına bile iyilik etme faziletine bakın. Adam onunla savaşıyor, ellerinde kılıç. Onlara bile, düşmana bile iyilik etme erdemine bakınız. Ne kadar sabırlı ve hilim sahibi, ne kadar anlayışlı olduğuna bakınız Peygamber Efendimiz'in diyor. Resulullah farkı bu işte. Alemlere rahmet olarak gönderilmenin farkı bu. İz lem yaktasır sallallahu aleyhi ve selleme ales şükûti anhum hatta afanum. Bahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlerin yaptığı fenalıklara, hakaretlere sükût etmekle kalmadı. Bir de onları bağışladı diyor. Yani adam sana hakaret ediyor, susarsın, bu bir fazile. Ama onunla kaldı mı, sustu mu, yetindi mi susmakla? Hayır. Bir de affetti onlara. Onlar için hidayet niyaz etti Cenab-ı Mevla'dan. Rabbim, bunlar cahil, bilmiyorlar, sen onları affettin. İşte büyüklük bu sevgili kardeşlerim. Biz de bize hakaret eden, canımızı sıkan, kalbimizi kıran kimselere, yakınımız olsun olmasın, böyle davranır affedersek onları, Allah Teala bizden hoşnudur. Bu kulumda benim sıfatım var buyurur. Ben Halim'im, ben Rahim'im, Rahman'ın. Bu kulumda da rahmet sıfatı var, merhamet sıfatı var buyurur. Sümme eşfaka aleyhim ve rahimehum ve da'a ve şefa'a lehum fekale iğfir ev ihti. Kendilerine şefkat besledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O insanlara merhamet etti. Bunlara şefaatçi oldu. Ve Allah'ım onları bağışla diye dua etti. Allah'ım onları doğru yola ilet diye dua etti. İşte bizim Efendimiz böylesine şefkatli, merhametli, sabırlı, tahammüllü bir insan. Sümme ezhara sebebe şefakati ve rahmeti bi kavlihi li kavmi. Sümme tezera anhum bi cehlihim fekal fe innehum la ya'lemu. Kadı İyaz diyor ki, Allah ona da rahmet eylesin, o kafirlere, Peygamber Efendimiz, o kafirlere duyduğu şefkat ve merhameti onlardan kavmin diye söz ederek göster. Bu adamlar filan demedi. Ya Rabbi kavmimi bağışla dedi. Onlara sahip çıkıyor. Benim kavmim.

Ya Rabbi benim kavmimi bağışla. Ne tahammül ya Rabbi, ne sabır. Sonra onların hatalarının bile farkında olmayan cahiller olduklarını dile getirdi. Çünkü onlar bilmiyorlar buyurdu. Çünkü onlar bilmiyorlar demek suretiyle onların ne kadar cahil, ne kadar anlayışsız olduğunu dile getirdi. Ve lemma kâle lehur recul, bir keresinde bir adam Peygamber Efendimiz'e saygısızca davranarak şöyle demişti. Edil ve inne hâzihi kısmetün nâ üride biha veçullah lem yezidhu fî cevâbihi en beyyene lehu mâ cehilehu. Bir defasında bir ganimet taksim ediliyordu. Yani savaş yapılmış, savaş bitmiş. Kafirlerden alınan çok bol miktarda deve, yani binlerce deve alınmıştı. Binlerce koyun alınmıştı. Şöyle bir adet vardı o devirde. Kafirler savaşa gelirken neleri yok hepsini getirirlerdi. Hatta karılarını, kızlarını getirirler. Onlar da altınlarını, incilerini getirirler ki savaşan adamlar şunu bilsin ki eğer ben mağlup olursam develerim, koyunlarım, karım, kızım karşı tarafın eline geçecek. Onun için bütün varlığımla, bütün gücümle savaşayım derlerdi. İşte bu savaşta çok büyük ganimet alındı kafirlerden. Peygamber Efendimiz de gönüllerini İslam'a yatıştırmak istediği bazı kimselere, ki biz onlara müellefe-i kulub diyoruz, bol bol deve verdi. 100 deve birine verdi, 200 deve birine verdi. İşte o sırada bol develer verdiği adamlar kavminin önde gelenleri. Onlar iyi Müslüman olurlarsa kavmi de Müslüman olacaklar. Efendimiz onu gözetiyor, yani İslam'ın geleceğini dikkate alıyor. Adamın biri çıktı, Zülhuvaysıra denen bir adam. Bu şimdi Efendimiz'e çıkışan adam. Zülhuvaysıra. Adı da Hurkus. Böyle bir tuhaf adam. Hurkus. Hazreti Ali'nin karşısına çıktı. Bu adam Peygamber Efendimiz'e diyor ki, o devirde de münafık. Müslüman gözüküyor ama Müslüman değil. Taksimi adil yap diyor Peygamber Efendimiz'e. Şu taksimi adil yap. Ya herkese vereceksen aynı şekilde ver. Halbuki Efendimizin devlet başkanı olarak istediğine istediği şeyi verme yetkisi var. Herkese eşit pay dağıtması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Allah Teala ona o yetkiyi vermiş. Herkese gayretine göre, çalışmasına göre, cihadına göre bir şeyler veriyor. Adam diyor ki taksimi adil ya, bu taksimde Allah'ın rızası dikkate alınmamıştır. Allah'ın rızasını sen gözetmedin. Doğru dürüst taksim yap. Bu münafık böyle dedi. O zaman Server-i Enbiya Efendimiz taksimi adaletli yaptığını söyledi. Yok dedi, ben doğru yapıyorum. Adil davranıyorum. Benim adil davrandığımı sen fark etmiyorsun. Bu kadar söyledi adam. Yani ve edepsiz ve terbiyesiz. Kiminle konuşuyorsun? Karşında koskoca bir peygamber var. Demedi. Şu olgunluğa bakınız güzel kardeşlerim. Adam çıkmış terbiyesizce konuşuyor. Adil davran diyor. Efendimiz de diyor ki ben adil davranıyor. Benim yetkim var böyle dağıtmaya. Ganimet. Ve va'aza nefsehu ve zekkereha bima kâle lehu. Hatta kendine Peygamber Efendimiz, yani mübarek zatına sabırlı olması yönünde telkinde bulundu. Kendi kendine diyor ki sabret. Kavmi Musa aleyhisselama daha fenasını yapmıştı. O sabretmişti. Ey Muhammed sen de sabret diyor kendisi. Kavmi Musa'ya çok fenalık yapmıştı o Yahudiler. Ama Musa sabretmişti. Sen de sabret diye telkinde bulunuyor kendi kendine. Ve kâle veyhak. Ve ardından da şöyle buyuruyor. Yazıklar olsun sana. Femen yadil. Yadilu inlem adil. Ben adil olmazsam Allah'ın Resulü olarak başka kim adil olabilir ki? Ve hasira ve hasirtu inlem adil. Eğer ben adil davranmazsam perişan

0: olurum. Allah beni perişan eder. Onun için doğru dürüst konuş demeye getiriyor. Ve neha men erade min ashabihi katlehu. Ashab-ı kiramdan galiba Hazreti Ömer gibi asabiyül vizaç olan kişiler dediler ki ya Resulallah müsaade et şu münafığın kellesini uçurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermedi. Ashabını onu öldürmekten nehyetti. Hayır dedi, yapmayın dedi. İzin vermedi. وَلَمَّا تَصَدَّى لَهُ غَوْرَسُ بِنْ حَارِسْ لِيَفْتِكَ بِهِ. Gavres adlı bir eşkıya var. Gavres İbni Haris. Bir terörist bugünün tabiriyle. Fahri Cihan Efendimiz'e bir suikast teşebbüsünde hicretin 4. yılıydı. Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte Zatür Rika denilen gazveye gitmiş, oradan dönüyorlardı. Yağmur da yağmış, ıslanmışlar. Bir ormanlık bir yere gelince orada elbiselerini de kurutacaklar ve biraz istirahat edecekler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müntebizün tahte şeceretin vahdehu kailen ben nasu kailun fi gazatin felem yentebih Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme illa ve huve kaimun ve seyfu salten fi yedihi. Bu gazvede bahsettiğim Zatür Rika gazvesinde Resul-i Zişan Efendimiz sahabeden uzakta tek başınaydı. Onlardan ayrı, yani biraz da uzak bir yere gitmiş. Orada ağacın altında öğle uykusuna yatmıştı. Kaylule yapıyor. Kailen dediği o. Ve nasu kailune. Peygamber Efendimiz kaylule yapıyordu. İnsanlar da kaylule yapıyor. Kaylune ne demek? Öğle uykusu. Resul-i Ekrem Efendimiz şu durumda uyandı. Nasıl? Yani manzarayı tasvir ediyor şimdi. Anlatan zat. Gavres dediğimiz eşkıya Peygamber-i Zişan Efendimizin yanı başında ayakta duruyor. Elinde de kılıç. Adam bir grup arkadaşıyla beraber Efendimiz'i takip ediyormuş. Pusuya düşürmek istiyor. Bir yere gelince diyor ki arkadaşlarına siz burada bekleyin. Ben onu tek başıma. Bizi görürlerse olmaz bu iş. Tek başıma ben onu yakalayayım ve öldüreyim diyor. Efendimiz gözünü açıyor ki Gavres dediğimiz adam ayakta elinde kılıç bekliyor. Peygamber Efendimiz gözünü açtı ve bu manzarayı gör. Fekale o adam dedi ki Gavres men yemnauke minni. Söyle bakalım dedi Efendimiz'e. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz yatıyor. Yanında kılıcı da yok. Kılıcında ağacı asmış. Bir şey beklemiyor öyle. Adamın elinde kılıç var. Kendinden son derece emin. Söyle bakalım diyor Efendimiz'e. Seni benim elimden kim kurtaracak? Fekale Allah. Efendimiz son derece sakin. Allah kurtaracak dedi. Allah kurtaracak. Fesakata seyfi min yedihi. Adam Efendimizin o sakinliğini, sükunetini, hiç korkmamasını, beni Allah kurtaracak demesini tabii bir şekilde o kadar yadırgadı ki elindeki kılıç yere düşüver. Allah Allah, bu ne iş dedi adam yani. Hiç korkmuyor. Halbuki öldüreceğim şimdi onu diye düşünüyor ya. فَأَخَزَهُ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bu defa Efendimiz onun yere düşen kılıcını aldı. وَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي. Şimdi söyle bakalım seni benim elimden kim kurtaracak dedi. İş tersine çevrildi. Bu defa adam kılıçsız kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmış, eline kılıcını almış ve buyuruyor ki söyle bakalım seni şimdi benim elimden kim kurtaracak? Ve kale adam dedi ki kün hayra akizin, iyi cezalandırıcı ol dedi. Yani iyi bir şekilde cezalandır. Neleri kastediyorsa artık. Yani af bekliyor ya. Beni affet demek istiyor. Feterekehu l'afa adı. O zaman Fahri Alem Efendimiz onu bağışladı, serbest bıraktı. Fecae ilâ kavmihi fekâl. Adam kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına geldi. Dedi ki, ci'tukum min indi hayrin nâs. Arkadaşlar, ben yeryüzünün en hayırlı adamının yanından geliyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o sabrı, tahammülü ve affedişi karşısında adam böyle demek zorunda kaldı. Öldürmeye gittiği adamın kendisine böyle davrandığını arkadaşlarına anlattı ve nasıl anlatıyor? Yeryüzünün en hayırlı adamının yanından geliyorum diyor. İşte güzel kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canına kast edenleri bile böylesine bağışlardı, affeder. Yüce Rabbim bizleri de onun güzel ahlakıyla ahlaklandırsın. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selma'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbn-i Selül, İbn-i Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Talha bin Ubeydullah radıyallahu an anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Alem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.

Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı

0: olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir.

Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm tevazu ve şefkat. Sıradaki hadisimiz 613 nolu hadis. Ve an Enes'in radıyallahu anhu, Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Kâle, dedi ki, kânet nâkatu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi, el-adbâ'u, Adba adındaki devesi. Göze gelir bir hayvan, keskin, belirgin bir hayvan. Adını da öyle koymuşlar. Özelliği ne? La tusbaku. Geçilemezmiş. Yani başka develerle yarıştırıldığında Adba hep en önde. Tabii sahabe-i kiramın da hoşuna gidiyor. Öyle ya, Resulullah'ın devesi geçilemez. Öyle olmalı. Belki biraz Allah'ın Resulü olmasıyla da ilişkilendiriyorlar. Dolayısıyla bunu kim bilir, belki mucizevi görüyorlar. اَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُوا. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. فَجَاءَ اَعْرَابِيٌ. Bir gün bir bedevi geldi. عَلَى قَعُودٍ لَهُ. Böyle genç bir devenin üzerinde. Tabii gençlik önemli. Develerde de öyle. Resulullah'ınki belli bir yaşa gelmiş deve. Evet, iyi koşuyor, tecrübeli. Ama genç devede de enerji var. Bedevi genç devesiyle çıka geldi. Nerede bu geçilemeyen deve diye meydan okudu. Alıp getirdiler Resulullah'ın devesini. Ve sonra yarıştırdılar. Fesebakaha. Bedevinin devesi geçti. İlk defa Resulullah'ın devesi geri kaldı. فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. حَتَّى عَرَفَهُ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. O kadar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumunu fark etti. فَقَالَ, onlara dedi ki, حَقٌ عَلَى اللّٰهِ, Allah'ın üzerine haktır. اَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِّنْ الدُّنْيَا. Bu dünyadan herhangi bir şey yükseldiğinde Allah üzerine bir haktır ki illa vada'ahu, illa ki onu geri döndürür. Yani tekrar düşürür. Dünya boyutuyla dünyaya ait herhangi bir şeyin bugün irtifa kazanması, popüler olması, önemsenmesi, herkes tarafından kabul görmesi veya ekonomik olarak maliyetinin artması, hangi biçimde olursa olsun gün gelir, bu irtifa düşer, bu ilgi azalır, bu ihtimam ortadan kaybolur. Bir bakmışsın eskimiş, değersizleşmiş, önemini kaybetmiş. Dünyanın eşyalarında bile böyle, hayvanlarında da böyle, araçlarında da böyle ve hatta insanlarında da böyle. İnsanlar dahi güçlerini kaybederler, takatlarını kaybederler, becerileri zayıflar, yaşlandıkça örselenirler. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, buyurmuş Cenab-ı Hak. Kime ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Dolayısıyla dünya ile sınırlı bir bağlamda kalan her ne olursa olsun bir şeyin yükselip irtifa kazanması bir zaman sonra düşüp değersizleşmesini getirecektir. Bir yükselme olsun ki hiçbir zaman düşmeye mahkum olmasın, gerilemeye mahkum olmasın. Bir irtifa kazanma sürecine girelim ki o süreç an gelip boşa düşmesin, tersine çevirelim.

0: çevrilmesin denir ise bunun tek bir yolu var. O da bu dünyadan öteye uzanan süreç. Kulun ahireti umduğu, karşılığını Cenab-ı Hak'tan beklediği ve bu uğurda hazırlık yaptığı yanı. Kişinin bu motivasyonu değil mi ki ilahi vade tutunmuş, vücudu yaşlansa da, el ayak maharetleri gevşese de, ahirete bakan yüzüyle beklentisi gittikçe artar. Ölüme doğru daha bir artar. Artık koca bir ömür peşini kovaladığı o sonsuz geleceğin arifesindedir. Heyecanı yükselir. O yüzden ahirete taalluk eden, yani ahiretle ilgili olan şeyler zayi olmaz. Heder asla olmaz. Kul Cenab-ı Hakk'a bağlanmışsa, onun ümidine tutunmuşsa grafik hep yükselecektir. Hak Teala buyurdu ki, İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Güzel söz Allah'a tırmanır yükselir, salih amel de onu yükseltir. Ve bunlar Allah Azze ve Celle katında karşılığı kesinlikle hazır bir biçimde bekleyecektir. Ama eğer niyet dikeyde Cenab-ı Hakk'a ve onun vaadine doğru yükselmiyor ise, dünyadaki kısır bir döngünün parçası olarak kalıyor ise, amacı da aracı da dünyada başlayıp dünyada bitiyor ise, bu her ne olursa olsun yarınlarda gündem olmaktan çıkacaktır. Bugün herkesin aradığı, konuşmak istediği, dinlemek istediği, sesinin güzelliğine, görünümüne itibar ettiği her kim var ise yarınlarda unutulacak, itibarı kaybolacak ve gündemden düşecektir. Kariyer çevrelerinde de böyledir, iktisadi çevrelerde de böyledir, idari çevrelerde de böyledir. Ortaya çıkan yanı ve varlığı salt dünya parametreleri üzerinden ise böyle kimselerin tam da Resulullah'ın söylediği gibi hakkun alallahi, Allah'ın üzerine bir hak, bu dünyadan bir şey. Ne kadar irtifa kazanırsa kazansın, Allah onu illaki tekrar düşürür. Dünyanın doğası böyledir. Hatta adı da bu yüzden aşağı, düşük, deni olandır. Onu amacı haline getirenler ne kadar parlarlarsa parlasınlar, sönmeye mahkumdurlar. Kişilerde böyle olduğu gibi evlerde, barklarda, araçlarda da böyledir. Dün makbul olan araçlar bugün artık değildir. Dün makbul olan semtler bugün yerini başka semtlere bırakmıştır. Dünyadan her ne yükselirse Allah'ın Resulü Cenab-ı Hakk'ın onu düşüreceğini ve bunu illaki yapacağını bir hak olarak tarif etmiştir. Yani Allah'ın bu alemde işlettiği bir kuralı. Dolayısıyla demek istedi ki arkadaşlarına, niye şaşıyorsunuz? Deve dün iyiydi ama şimdi yaşlandı. Daha genç bir devenin gelip onu geçmesi kadar doğal bir şey olamaz. Allah'ın dünyada işlettiği temel sünneti bu değil mi? Hayvanları da dahil, insanları vesaire yaşlandırıyor. Yaşlandıkça kasları, kemikleri, organları eskisi kadar çevik, güçlü ve hızlı olmuyor artık. Tabii sahabe-i kiramın mevzuyu Resulullah'ın risaletiyle ilişkilendirmiş olma ihtimali var. Peygamber devesi olduğu için geçilemiyor. O yüzden yaşlandığında da geçilmemesi gerekiyor gibi. En azından bir kısımları böyle bakmış olabilirler olaya. Resulullah onların bakış açısını düzeltti. Bu dünyaya dair olan bir şeydir. Eşek nasıl bir hayvan ise, at nasıl bir hayvan ise, bu da devede bir hayvandır. Benim malik olmuş olmam bu gerçeği değiştirmez. Allah sünnetini işletmeye devam eder. İşte bak, düne kadar geçilmeyen deve şimdi bir başka genç deve tarafından geçildi. Eninde sonunda olacağı buydu. Bizler Allah Azze ve Celle'nin hayata ekemen kıldığı sünnetlerini doğru okumalıyız. Böylece hiçbir şeye kapılmamalıyız. Bugün elimize geçenlerin yarın elimizden çıkabileceğini bilmek durumundayız. Dünya böyle bir yer çünkü. Eskime ve değersizleşme en temel kaidelerden bir tanesidir. Entropi termodinamiğin ikinci temel yasasıdır. Sürekli düzenden düzensizliğe doğru kayar her şey. Bu da eskiyen şeyleri değersizleştirir, kıymetsizleştirir, güçsüzleştirir. Hayatı böyle rasyonel gözlerle okumalıyız. Bunu demeye getiriyor Allah'ın Resulü. Yoksa Resulullah'ın devesi geçilmemeli. Çünkü geçilemeyişi Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğunun bir kanıtı. Böyle bakmak geçildiği takdirde o zaman boşluğa düşmeyi ortaya çıkarır. Bir hayal kırıklığı bu kez oluşturur. Olaya Resulullah'ın böyle bakmadığı gayet açık. O Cenab-ı Hakk'ın sünneti olarak bakıyor. Dün geçilemeyen devenin bugün geçiliyor, geçilebiliyor olmasını gayet güzel yorumluyor. Öyle ya, bizim deve ilelebet hep geçecek değil ya. Gücü takati azaldı, artık geçilebiliyor. Benim size Allah'tan getirdiklerimin doğruluğu devemin geçilip geçilmemesiyle alakalı değil. Sizin okuyup öğrenmenizle alakalı, inceleyip bunun Allah'tan olduğu gerçeğine tanık olmanızla alakalı. Burada mutmain bir kalbe kavuşursanız artık sonrasında bu türden harikulade olaylar aramanın peşine düşmezsiniz. Kitap zaten kendi gerçeğini kendi okuyucusuna kanıtlıyor. Allah'ın kitabı Allah'tan olduğu gerçeğini her kim ele alır okumaya çalışırsa ona bunu ispat eder. Cenab-ı Hakk'ın vaadi var hidayet arayışı içerisinde olanlara. Rabbini gözetip sevip saymak isteyenlere illaki rehberlik edecektir. Huden lil muttakin. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan şifa namına ne varsa, rahmet namına ne varsa indirmekteyiz. Ve la yezidu'z zalimin illa hasara. Kur'an ancak zalimlerin ziyanını artırır. Kötü niyetle yaklaşan, gerçeği gördüğü halde gerçeği görmezden gelen nankör kimselerin sadece ziyanını artırır. Dolayısıyla sizler benim risaletimin gerçeğiyle buluşmak, buna doğrudan tanık olmak istiyorsanız buyurun Allah'ın kitabı. Onun kelamının eşsizliği, güzelliği ve yanlışsızlığı Allah'tan olduğunun apaçık kanıtıdır. Her çağda kendisini ortaya koyar, ispat eder. Hak Teala buyurdu ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Yoksa onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yani anlayıp okumazlar mı? İnceleyip araştırmazlar mı? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ. Şayet Kur'an Allah'tan değil de başkası tarafından olsaydı لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Onda çok ihtilaflar bulurlardı. Şu halde müminler Allah'ın Resulü'nün risaletine Kur'an üzerinden şehadet etmiş, tanık olmuş ve böylece mutmain kalbe kavuşmuş kimseler. Ama demek ki bazıları buna rağmen Resulullah'ın devesinin geçilemezliğini bir kıvanç olarak sahiplenmiş ve bunun böylece mucizeye dönüşeceğini belki temenni etmiş. Ama böyle olmayınca da yüzleri düşmüş, keyifleri kaçmış. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem onlara hayatın Allah'ın eliyle yaşanan o gerçekliğini hatırlatmış. Hakkun alallahi en la yertefi'a şey'un mine'd-dünya illa vada'ahu. Allah'ın üzerine bir haktır bu. Bu dünyadan bir şeyler yükselirse Cenab-ı Hak gün gelir onları tersine çevirir, düşürür, değersizleştirir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet ettiği ancak İmam Müslim'in rivayet etmediği ikinci dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Böylece Tevazu ve Şefkat adlı bölümümüzün de son hadisini okumuş olduk. Bir sonraki programda yeni bir bölüme başlamak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah'ın korumasını hak etmenin yolu, sabah namazı. Enes bin Sirin şöyle dedi: Cündebel Kasri'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah ile kulu arasındaki iletişimin ve bağın en somut göstergesidir namaz. İnananlara belirli vakitlerde farz kılınan bu ibadet, Resulullah'a ve ümmetine Miraç gecesinin armağanıdır. Onu vaktinde ve hakkını vererek kılanların cennetle müjdelendikleri eşsiz bir kulluk görevidir. Namazlarını muhafaza etmek ve namazlarına devam etmek, müminleri niteleyen övgüye değer hasletlerdendir. Bununla birlikte kendisini muhafaza edip devam ettirme bakımından en çok zorlandığımız ibadet sabah namazıdır. Yeni bir güne başlarken insanın sorumlu kılındığı bu ilk ve en önemli görev türlü bahanelerle çoğu kez ihmal edilmektedir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Buna göre Allah Teala namazını ihlasla eda ettiği sürece kulunu hem dünyada hem de ahirette karşılıksız bırakmayacağının güvencesini vermektedir. Kul namazını terk etmediği takdirde Allah ile aralarındaki ahde hiçbir zarar gelmeyecektir. Sabah namazına hasredilen bu güvence onun diğer namazlara kıyasla daha külfetli oluşundan kaynaklanır. Henüz gün aydınlanmamışken, çoğu kimse sıcak yatağında rahatça uyurken, Rabbinden gelen davete icabet etmek kolay değildir. Ağır gelir insanın nefsine. Minarelerden yükselen "Es-salatu hayrun minen nevm" namaz uykudan hayırlıdır nidasını işitse de kulakları, en tatlı yerinde uykusundan vazgeçmekte zorlanır insan. Başlangıçta 5 dakika daha uyusam ne çıkar diyerek yaptığı küçük ertelemeler tekrarlanıp alışkanlık haline gelince, uykuya yenik düşen göz kapakları çoğu zaman güneşin ışıklarıyla birlikte açılır. O anda Rabbine verdiği sözü tutamamanın pişmanlığı içini yaksa da zamanı geri çevirmek mümkün değildir artık. Kimi zaman günlük hayatın meşgaleleri yüzünden yorgun düşmekten, kimi zaman televizyon karşısında boşa harcanan saatler sonrasında geç yatmaktan, kimi zaman da sabah namazının önemini hakkıyla idrak edememekten kaynaklanan bu gaflet halini her insan yaşayabilir. Böyle zamanlarda üzerimize düşen bu durumu kanıksayarak türlü bahanelerle sabah namazını kılmamayı alışkanlık haline getirmek yerine Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yürekten hissederek daha sonraki günlerde de aynı hataya düşmemek için gayret sarf etmek olmalıdır. Zira münafıklara en ağır gelen iki namazdan biri olan sabah namazı, Allah'a imanımızı ve ona duyduğumuz samimiyeti ispat etmemiz bakımından da büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz genel anlamda namazı terk etmenin, küfürle imanı birbirinden ayıran ince çizgiye tekabül ettiğine dikkat çekmektedir. Uykunun en tatlı anından feragat etmeyi gerektiren sabah namazı, Allah katında ve Resulünün nezdinde bir o kadar paha biçilmez bir değere sahiptir. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kılmayı emreden Yüce Allah, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir buyurarak sabah namazının önemine ayrıca işaret eder. Resulullah ise serinlik vakti kılınan iki namazdan biri olarak nitelediği sabah namazını kılan kimseyi cennetle müjdeler. Sabah namazı onun nezdinde öylesine kıymetlidir ki farzından önce kılınan iki rekatlık sünnete bile ayrı bir değer atfeder. Nitekim o, bu iki rekat sünnetin dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Sabah namazının vaktinde eda edilmemesi halinde ise sünnetiyle birlikte kaza edilmesini tavsiye etmiştir. Sabah namazını kılarak Allah'a olan borcunu ödemiş ve onun güvencesini hak etmiş olmanın verdiği huzurla güne başlamanın ayrı bir önemi vardır Müslümanın hayatında. O vakitte Rabbinin huzuruna varan kimseye gece ve gündüz melekleri birlikte şahitlik eder. Bununla birlikte sabah namazı ölümün kardeşi olan uykudan sonsuz kudreti sayesinde uyanıp sabaha erişmemizi sağlayan Yüce Allah'a günün ilk şükrünü eda etmenin en güzel ve en anlamlı şeklidir. Allah Resulü benzer şekilde daha farkında olmadıkları birçok faziletini bilmeleri halinde insanların sabah namazına gitmek için ne kadar çaba göstereceklerini şöyle beyan eder. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya gelirlerdi. Günün en bereketli anından ve Rabbimizin korumasından mahrum kalmamak adına sabah namazı müminlere sunulan en güzel fırsattır. Geçerli ya da geçersiz çeşitli mazeretlerle, diğer farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte, sabah namazına kalkma alışkanlığını edinmek için gayret göstermek her Müslümanın kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktıklarında üşengeç davranan ve ibadetlerine riya karıştıran münafıklardan müminleri ayırt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazıdır. Rabbimize olan samimiyetimizi ispat noktasında mihenk taşı olan böyle bir ibadeti vaktinde ve hakkını vererek eda edebildiğimiz takdirde nihayetinde Allah'ın rızası, koruması ve cennetini hak etmek zor olmayacaktır.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyâkum ve zann, fe innez zanne ekzebul hadîf, ve lâ tahassasû, ve lâ tecessasû, ve lâ tenâfesû, ve lâ tahâsedû, ve lâ tebâğadû, ve lâ tedâberû, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ.
0: Zandan uzak durun. Zira zan, sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mümin, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mümin daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, "Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer." tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.''

0: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cenaze defnedildikten sonra onun başında durup, kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşincide, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Cabir'den radıyallahu anh, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor: "Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada Elhâkümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı" suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu: "Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?"

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ya Resulallah birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım diye sordu. Resulullah ona malını verme buyurdu. Benimle dövüşürse ne yapayım dedi. Sen de onunla dövüş buyurdu. Ya beni öldürürse dedi. O zaman sen şehit olursun dedi. Ya ben onu öldürürsem deyince Allah Resulü o cehenneme gider cevabını verdi.

suçun düzenli bir şekilde kontrol altında tutulduğu ve suçluların cezalandırıldığı söylenemez. Söz gelimi göçebe Araplar kabile fertlerine, dost kabilelere, mabetlere ve kamuya ait malların çalınmasını suç sayarken aralarında anlaşma ve himaye bulunmayan diğer kabilelerden güç kullanarak çalınan malı ganimet sayar ve bu tür eylemleri de cesareti simgeleyen davranışlar olarak görürlerdi. Burada biz hırsızlığın hukuki boyutu, suçun oluşması, niceliği, niteliği ve cezanın tatbikiyle ilgili tartışmalar üzerine durmayıp, kısaca sosyal ve ahlaki boyutuna, Kur'an ve sünnetin bu fiil karşısındaki tutumuna temas edeceğiz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de hırsızlıkla ilgili hukuki hükümler de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de üzerine biat alınması gereken hususlar sayılırken, hırsızlık yapmamak da zikredilmektedir. Hazreti Peygamber'in Akabe'de Müslüman olanlardan biat aldığı hususlar arasında hırsızlık yapmamak da yer alıyordu. Hatta bu sözleşmede hırsızlığın Allah'a ortak koşmamaktan sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ki bu husus son derece dikkat çekicidir. Hadis literatüründe Hazreti Peygamber'in hırsızlıkla ilgili sözleri incelendiğinde bunların içinde en fazla yeri hırsız, mümin olduğu halde hırsızlık etmez sözüyle hırsızlık yapmayın veya hırsızlık yapmamak üzerine biat aldığı konusuyla ilgili hadislerin tuttuğu görülmektedir. Bu da Hazreti Peygamber'in konunun sık sık iman ile bağlantısını kurarak hırsızlığın cezai yönden ziyade iman ve ahlak boyutu üzerinde durduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in sünnetinde hırsızlık, dünyada ve ahirette bir dizi müeyyide ve sorumluluğu gerektiren ağır bir suç ve büyük bir günah olarak nitelendirilmiştir. Suçu sabit görülen hırsızlar da cezalandırılmıştır. Ancak bu noktada üzerinde durulması gereken husus, hırsıza ceza vermenin amaç olmadığıdır. Önemli olan insanları eğitmek, hırsızlığa sevk eden etkenleri, sosyal ve ekonomik dengesizliği, ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmaktır. Üstelik Hazreti Peygamber suçun oluşmasında, isbatında ve cezanın infazında suçlu lehine titiz davranmış, affetmeyi ve sulhü tavsiye etmiş, şikayetçisi bulunmayan veya kamuoyuna mal olmamış suçları görmezlikten gelmiştir. Onun bu tutumu olumlu sonuç vermiş, döneminde hırsızlık olaylarında önemli düşüş olmuştur. İnsanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, ilişkide bulunduğu herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanma isteği anlamına gelen bencillik, ahlak sistemlerinde ve insan davranışlarında ciddi bir kusur olarak kabul edilir. Bencillik, hemen her konuda ve alanda yardımlaşmaya, dayanışmaya ve işbirliğine engel olur. İnsanları açgözlü hale getirir. Bencillik duygusundan kaynaklanan bir takım olumsuz eğilimler de mevcuttur. Kibir, cimrilik, kin gütme, bireydeki paylaşma ve dayanışma ruhunu öldüren hırs, açgözlülük, tamahkarlık gibi hususlar bunlardan birkaçıdır. Bunların yanlış ve kötü olduğuna, terk edilmeleri ve kontrol altına alınmaları gerektiğine dair İslam literatüründe çok sayıda bilgi mevcuttur. Bencilliğin erdem olarak bilinen karşıtı özgeciliktir. Yani başkalarının iyiliğini düşünmek, yararına davranmak, hazlarını artırmak, acılarını dindirmek, başkalarının yararı için kendi isteklerinden özveride bulunmak ve tutkularını sınırlamak. Diğer bütün ahlaki faziletlerde olduğu gibi, özgecilik de insanda bir huy ve meleke haline gelmekle kazanılmış olur. Bunun meleke halini alması da bu alandaki davranışların örnek alınmasına ve güçlü bir irade eğitimine bağlıdır. Yarar ummadan ve karşılık beklemeden bir insanın diğerine yardım etmesi, yani saf özgeci davranış biçimi, can, mal ve ırz güvenliğinin teminatıdır. Birey kendi canını, malını, namusunu nasıl kutsal biliyor ve koruyorsa, diğerlerininkini de öyle bilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de insanın en ciddi zaaflarından birisi olan bencilliği yeren, özgeci davranışları öven ve teşvik eden ifadeler bulunmaktadır. Kur'an'da işaret edilen bencillik örneklerinden bazıları şunlardır. Müşriklere, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yoksullara infak edin denildiği zaman
onların

0: Allah'ın geçimini sağlayabileceği kimseleri biz mi besleyeceğiz demeleri kınanır. Firavun'un çılgınca bir bencillik duygusuyla halkına ben sizin en yüce tanrınızım demesi eleştirilir. Karun'un azgınlıktan kaçınması ve insanlara ihsanda bulunması yönündeki tavsiyelere karşılık elindeki bütün imkanlara kendi bilgisiyle kavuştuğunu iddia etmesi hoş karşılanmaz. Fecr suresinde insanoğlunun toplumları kötü akıbetlere sürükleyen sebepleri teşkil eden zaaflarını dile getiren ayetler mevcuttur. Bu zaaflar insanın bencilliğinden kaynaklanır. Bencillik de yüce yaratana karşı güven eksikliği şeklinde kendisini gösterir. Buna göre Rabbi insanoğlunu denemek için ona bol bol rızık verecek olsa hemen sevinir ve bunu onun bir ikramı kabul eder. Fakat rızkı biraz daraldığında hemen Rabbi tarafından kahra uğradığını söylemeye yeltenir. Sızlanmaya başlar. Halbuki o bolluk zamanında da yetimleri ve kimsesizleri kollayıp gözetmez. Bunun için ön ayak olmaz. Mirası helal haram demeden yer. Mala mülke karşı aşırı düşkünlük gösterir. Burada azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle helak edilen kavimleri haber veren ayetlerin ardından varlıklı kesimin bencilliğini ve mal hırsını dile getiren ayetlere yer verilmiştir. Bu da aslında bu zaafların toplum düzeninin bozulmasının ve toplumlar için birer çöküş nedeni olduğunun vurgulanması amacıyla dile getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Hazreti Peygamber'in faaliyetlerinde ve sözlerinde bencillik kötülenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber alışverişlerde bencil duygularla hareket edilmesini yasaklamıştır. Söz gelişi bir kimsenin pazarlığı devam ederken diğerinin araya girmesini, kişinin onda gözü olsa bile pazarlığı kendi lehine bozmaya çalışmasını açık ve kesin bir ifade ile nehyetmiştir. Sizden biriniz kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur. Bencillikle yakından alakalı bir kavram da servettir. İslam düşüncesinde servet edinmek, servetin esiri olunmadığı müddetçe teşvik edilmiştir. Buna karşılık insanın sahip olduğu serveti, sahibinin ululanmasını temine, arzularını, ihtiraslarını, bencilliğini tatmine yönelik kullanması ise hoş karşılanmamıştır. Zekat, hac, infak gibi ibadet ve vazifeler, yoksulu korumanın yanında bencilliği yenmeye, özgeci davranışları geliştirmeye, bunları bireyin ve toplumun yaşantısına yerleştirmeye vesile olan uygulamalardır. Bencilliğin, insanın kendisinin farkında olduktan sonra başkasının farkında olmaması şeklinde tezahür ettiği de gözden uzak tutulmamalıdır. Kendisi siftah ettikten sonra gelen müşteriyi, komşum henüz siftah etmedi diyerek komşusuna gönderen esnafın tutumu bunun güzel bir örneğidir. Yoksa özgecilik, bireyin kendisini başkasının lehine olarak tüketmesi anlamına gelmemelidir. Kişinin kendine değer vermesi, kendini düşünmesi, kendisi için çalışması doğaldır. Ancak diğer ahlak ve davranışlarda da dengeyi, ölçüyü, itidali, duyguların tutum ve davranışların normal ve dengeli olmasını öngören İslam, bu konuda da dengenin sağlanmasını öngörmüştür. Kur'an ve sünnet, aşırı bireysel tutkuları dizginleyici ve düzenleyici bir ahlak öğretisi ortaya koymuştur. Yukarıda bir başka vesileyle dile getirilen Hazreti Peygamber'in bir sahabiye tavsiyesi bu konudaki dengeli tutuma da kanaatimizce örnek teşkil etmektedir. Hazreti Peygamber malının tamamını Allah yolunda harcanmak üzere ölüm döşeğinde vasiyet etmek isteyen Sa'd bin Malik'in bu tutumunu hoş karşılamaz. "Çocuklarına ne bıraktın?" diye sorar. Bir şey bırakmadığını öğrenince de malının onda dokuzunu çocuklarına bırakmasını söyler. Ancak Sa'd'ın ısrarı üzerine üçte birini vasiyet etmesini ister ve onu bile çok bulduğunu belirtir. Kanaatimizce bu bencillik ve özgecilik arasında gözetilmesi gereken dengeye de çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Peygamberimiz insan haklarının en önemlilerinden biri olan ve çoğunlukla ırz kavramıyla ifade edilen insanın kişiliğinin, haysiyet, şeref ve saygınlığının korunmasına da büyük önem vermiş, kişilik haklarının çiğnenmesini önlemeye çalışmıştır. Veda hutbesinde insanların kanlarının ve mallarının yanı sıra ırzlarının da mukaddes olduğunu vurgulamıştır. Bu üç hususu bir arada almak suretiyle yaşama hakkına, mülkiyete ve manevi kişiliğe ilişkin hakları aynı ölçüde güven altına aldığını göstermiştir. Bir sözünde kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görüp aşağılamanın yeteceğini bildirdikten sonra Müslümanların kanlarının, mallarının ve ırzlarının birbirine haram yani dokunulmaz olduğunu belirtmiştir. Hac ibadetinin kurallarını sırasıyla eda etmekte hata eden bir sahabiye bunun fazla bir sakıncası bulunmadığını, herhangi bir Müslümana dil uzatmanın daha büyük bir günah olduğunu söylemiştir. Son olarak zikredilen bu sözünden hareketle Hazreti Peygamber'in kişilik haklarını dinin özüyle alakalandırdığı ve bu haklara riayetin ibadetlerdeki bazı şekli ihmallerden daha önemli saydığını belirttiği anlaşılmaktadır. Bir başka sözünde kişinin dinini ve ırzını korumasını bir arada zikretmiştir. Ki burada din ile manevi kişilik değerlerini ifade eden ırz kavramını birlikte zikretmesi son derece dikkat çekicidir. Bu ifadeden kişilik değerlerinin dini değerler için hakiki zemini teşkil ettiğini, sağlam bir dindarlığın sağlam ve korunmuş bir kişilikte daha da mükemmel olacağını anlamak mümkündür. Hazreti Peygamber, insanların kötü sözlerle anılmasını, bir kimsenin gıyabında kusurlarının anlatılmasını ve insanın elinde olmayan bedeni kusurları hakkında konuşulmasını yasaklamıştır. Çünkü bu tür davranışlar insan onurunu rencide edip zedelemekte, toplumda dargınlık ve düşmanlıkların ortaya çıkmasına, sevgi, saygı ve barışın zarar görmesine sebep olmaktadır. Gıybet, Kur'an-ı Kerim'de ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Bu benzetme ile gıybetin kötülüğü vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber de bir kimseyi kendisinde bulunan kusurla anmanın gıybet, kendisinde bulunmayan bir kusuru ona isnat ederek aleyhinde konuşmanın ise iftira olduğunu bildirmiştir. Karşılığında bana dünyayı verseler bir insanı hoşlanmayacağı bir şeyle taklit ve tavsif etmeyi kesinlikle sevmem demiştir. İnsanların gizli hallerinin araştırılmamasını istemiştir. Kesin delile dayanmaksızın sadece şüpheye dayanarak insanların yargılanmasını yasaklamıştır. Hazreti Peygamber'in en başta gelen hedeflerinden birisi toplum huzurunun korunmasını sağlamaktı. Bu amaçla o, insanların birbirini hor ve hakir görmelerini, dedikoduyu, ara bozmak için laf getirip götürmeyi, iki yüzlülüğü, yalanı, yalancı şahitliği, lanet okumayı, sövmeyi, hakareti, ana babaya isyankar davranmayı, intiharı, iftirayı, ölüleri kötülemeyi, kıskançlığı, kin beslemeyi, dargınlığı, kusur araştırmayı, aldatmayı, sözünde durmamayı ve yapılan iyiliği başa kakmayı yasaklamıştır. Hazreti Peygamber'in yasakladığı bu davranışların fert ve toplum için zararlı olduğu ve işlendiği takdirde toplumda olumsuz tahribat meydana getireceği açıktır. Burada sözü uzatmamak için bunların zararları konusunda detaylı açıklamalara girmek istemiyor ve bölümümüzü burada sonlandırıyoruz kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Görme engelli sahabi Ümmü Mektum, bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. Kutsi bir hadis. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh kal. Semiyatu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Kale Allahu Teala. Yabne Adem. İnneke ma da'auteni ve racauteni. Gafertu leke ala ma kana minke ve la ubali. Yabne Adem. Lev belegat zunubuka anana sema. Sümme stavferteni gafertu lek. Yabne Adem. Lev ateyteni bi kurabil ard hataya sümme eteyteni la tuşriku bi şey'a la eteytuke bi kurabiha mağfireten. Değerli kardeşlerim, Enes bin Malik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi işitmiştir. Kutsi hadisi. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur kutsi hadisinde: ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin, benim rahmetimden, mağfiretimden, lütfumdan sürekli ümit var olduğun müddetçe ben senin tüm günahlarını bağışlarım, affederim. Sende ne varsa günahtan eser bırakmam, bağışlarım. Gerisine de hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu, ey Adem'in zürriyeti, günahların semanın doruklarına kadar ulaşsa, sonra sen de gelip istiğfarda bulunsan, seni affederim, bağışlarım. Ey Ademoğlu, sen yeryüzü dolusu günahla benim karşıma gelsen ve benim karşıma da bana şirk koşmaksızın gelecek olsan, ben de mağfiret dolusu seni afla, bağışlamakla sana mukabelede bulunur, seni affederim, bağışlarım. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala gaffardır, rahmandır, rahimdir, gafurdur. Allah-u Teala günahları affeder, günahları bağışlar. Bu kutsi hadiste de bize şunu ifade ediyor: ne kadar günahın olursa olsun. Çünkü hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun buyurmuştur. Ademoğlu hata eder, günah işler. Önemli olan o günahından, hatasından dönebilmektir. İşte biz yüce Rabbimizin bu mağfiretini, bu bağışını, bu lütfunu, gafur ve gaffar oluşunu, Rahman ve Rahim oluşunu her zaman dikkate alırsak, evet, bu bize günah işlemeye sevk edecek bir yön, yol değildir. Biz günah işlediğimizde kurtuluşumuzun bir yoludur. 99 kişiyi öldürerek bir arayış içine giren ama kendisine bir türlü yol göstermeyen din adamlarını öldürmek suretiyle yüze tamamlayan o katil, kendisinin bağışlanmasını müjdeleyecek bir din adamına giderken yolda vefat ediyor. Rahmet ve azap melekleri ölçüm yapıyorlar. Gideceği yere yakın bulduğu için affediliyor. Önemli olan hatalardan, kusurlardan dönmek için adım atmak, mücadele etmek. Yaptık bir kere. Tekrar dönüşü olmamalıdır günaha. Günahtan tövbe etmeliyiz. Her an sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günde 70 veya 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyordu. Namazların akabinde esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam verdikten sonra yine estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyordu. Allah'tan bağışlanma talep ediyordu peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bizim günahlarımızın zirve yapması, göklerin zirvesine kadar ulaşmış olması hiçbir neticeyi değiştirmiyor. Çünkü karşımızda günahları affeden, bağışlayan Yüce Mevlamız var.
O bizi bağışlayacak, affedecek. Kapı açık kıyamete kadar tövbe kapısı. Lütfen günahlardan tövbe edip günahlarımızın affı için bağışlanma dileyelim. İçki içen kardeşim, bırak elindeki kadehi. Zinaya müptela olmuş kardeşim, bırak zinayı, fuhşu. Allah çocuklarımıza iffetiyle, namusuyla yaşamayı lütfetsin değerli kardeşlerim. Biz doğru dürüst olmalıyız. Biz sağlam durmalıyız. Hatalar, kusurlar, evet, her an yanı başımızda, şeytanın dürtmesiyle, şeytanın vesvesesiyle bizi azdırabilir, yoldan çıkartabilir. Ama biz bu kadar yeryüzü dolusu günahla, hata ile Allah'ın huzuruna tövbekar olarak gidecek olursak, ama Allah'a şirk koşmadan onun huzuruna varacak olursak, Allah-u Teala bizi mağfiret bolluğuyla karşılayacaktır. Bize öyle diyor. Evet, ey Ademoğlu, sen bana dua ettin. Rahmetimi ümit ettiğim müddetçe seni bağışlarım. Geçen tüm günahlarını mağfiret ederim. Aldırış etmem. Günahların çokluğuna aldırış etmem diyor. Ey Ademoğlu, günahların dağlar gibi yığılsa, gökyüzüne ulaşsa, sonra bana bağışlanma talebinde bulunsan, istiğfar ederek bağışlanmanı istesen, dilesen, benim seni bağışlamamı dilesen, seni bağışlarım ey Ademoğlu. Şayet bana yeryüzü dolusunca hatalar getirsen ve bana hiçbir şeyi ortak tutmayarak huzuruma gelsen, ben de yeryüzü dolusu bir mağfiretle seni karşılarım diyor. Evet değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmet ve mağfiretinin genişliği bu hadiste çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. O gaffar, o gafurdur. Günahları bağışlar. Günah çok da olsa samimiyetle el açanı Cenab-ı Hak boş çevirmeyecektir. Allah-u Teala'nın rahmeti karşısında duran günahkarlara bu hadis-i şerif büyük bir ümit veriyor. Yeter ki imanı olsun. Yeter ki şirk koşmasın. Evet, iman bizi kurtaracak. Ümit var olmamız, Rabbimize dua etmemiz, gözyaşı dökmemiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki göz var ki cehennem ateşi dokunmayacak diyor. Biri Allah için korkarak Allah'ın azabından, gazabından, cehennem ateşinden korkarak Allah için gözyaşı dökenin gözleri. Diğeri de sınır boylarındaki Mehmetçiğimizin gözleri. Allah bizim imanımızı korusun, muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bizi rahmet deryasına daldırsın. Bizi mağfiret deryasına daldırsın. Biz Allah'ın rahmetine, mağfiretine güvendiğimiz sürece, ona inandığımız sürece o bizi bağışlayacaktır. Yeter ki elimizi açıp ona yalvaralım. Yeter ki ondan yardım isteyelim. Ona kulluk edip sadece ve sadece ondan mağfiret ve bağış dileyelim. Mümin daima korku ve ümit arasında bulunması gerekir değerli kardeşlerim. Korku ve ümit. Allah'ın azabından, cehennemden korkacağız ama rahmetini, mağfiretini ve cennetini hep ümit edeceğiz, ümit var olacağız. Ne sadece korku, ne sadece ümit mümin için kurtuluş çaresi değildir. Evet, ben artık mutlaka cehenneme girerim, benim için artık kurtuluş çaresi yoktur düşüncesinde olma mümin kimseye haramdır değerli kardeşlerim. Cehenneme girmeme imkanı yok. Mutlaka cennete gireceğim düşüncesi de yine öyledir. Evet, ömrü boyunca isyan etmiş kimseyle ömrü boyu itaat eden mümin için de durum aynı. Hem Rabbinin rahmetine bel bağlayacak, hem de onun azabından emin olmaması gerekir. Değerli kardeşlerim, son nefes çok önemli. Son an çok önemli. Hayatı boyunca mümince yaşayıp son anında nefsine kıyanlar, intihar edenler, son anında Rabbimizi inkar edenler,
Hayatı boyunca kafir olup da son anda mümin olanlar. Peygamber Efendimiz bir Yahudi'yi hasta iken evinde ziyaret ediyor. O sırada da Tevrat nusalarından gelecek peygamberin vasıflarıyla alakalı bir bölüm okunuyor. Hasta yatağından gelerek herkes tabii Peygamber Efendimiz girince saklıyorlar. O da yatağından sürünerek gidiyor, ayetleri çıkartıyor ve okuyor Tevrat ayetlerini. Ve diyor ki, ya Muhammed, burada bahsedilen özellikler senden bahseden ayetlerdir. Ben sana iman ettim diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, lû ehâkum, alın kardeşinizi mümince defnedin diyor. Evet, mümince defnedin. Değerli kardeşlerim, tabiinden Şehr bin Havşeb radıyallahu anh, Ümmü Seleme annemize diyor ki, ey müminlerin annesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin yanında en çok hangi dua yapardı? En çok, ey kalpleri evirip çevirme kudreti elinde bulunan Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Yüce Rabbim, benim kalbimi dininde sabit kıl. Ya Rabbi, biz de bu duayı yaparak diyoruz ki, ey Allah'ım, kalpleri evirip çeviren Allah'ım, bizlerin kalbini dinin üzere sabit kıl. Evet, dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını bu kadar çok yapman beni hayrette bıraktı diyor. Neden bu duaya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Neden bu kadar çokça okuyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Ümmü Seleme, ey Ümmü Seleme, kalbi Allah Teala'nın iki parmağı arasında bulunmayan hiçbir kimse yoktur. Kimi dinde sabit kılmayı dilerse sabit kılar, kimi haktan meylettirmeyi dilerse meylettirir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ey Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi yanlış yollara, batıl yollara, eğri yollara meylettirme. Kendi katından bizi rahmetle bağışla. Şüphesiz ki sen bağışı çokça olan Yüce Rabbimizsin. Evet, bunu bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor bu duayı değerli kardeşlerim. Günahtan başka hiçbir hususiyet olmayan bir müminin işlediği günahlardan hiçbiri Allah'ın rahmetinden, ümit kesmesinden daha büyük değildir. Mümin olan yaptığı iyilikleri Allah Teala'nın muhafaza altına aldığını bilerek unutmalı. Fakat günahlarını göz önünde bulundurmalıdır. Hiçbir günahını küçüktür diyerek umursamama yolunu tutmamalıdır. Bununla beraber bilmelidir ki Hazreti Adem'den beri gelen bütün insanların günahının tamamı Allah Teala'nın rahmet ve mağfireti yanında deryaya nispetle bir damla bile değildir. Allah Teala ne diyor? Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır, kapsamıştır, kaplamıştır. Bir başka ayette de ey nefislerine karşı hadden aşırı hareket eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Şüphesiz ki o çok mağfiret eden, merhameti sonsuz olan Allah'tır. Size azap gelip çatmadan evvel Rabbinize dönünüz. Ona teslim olunuz. Sonra azap geldiği zaman yardıma mazhar olamazsınız. Firavun öyle oldu. Ben Musa'nın Rabbine inandım dediği an İş bitmişti. Evet, iş bittikten sonra iman etmenin bir anlamı yok değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimizin şu güzel sözü de müminin bütün hayatı boyunca kulağına küpe olacak değerdedir. Sadece bir kimse cennete girecek denilse ben olabilirim diye ümit ederim. Cehenneme bir tek fert girecek denilse ben olabilirim diye korkarım. Ne kadar güzel. Allah bizi cehennemden ve cehennem ateşinden korusun. Bizi cennetliklerden eylesin. Cennetine koyduğu, cemalini gösterdiği nebiler, şehitler, sıddıklarla birlikte eylesin. Bizi günahlardan uzak eylesin.
Günahlarımızı Yüce Rabbimiz bağışlasın. Günahları bağışlanan kullarının arasına bizleri de ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah Teala gündüz günah işleyenler tövbe etsin diye geceleyin açar elini, rahmetini açar. Kullarının tövbesini kabul için hazır olarak bekler. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüzleyin elini açar bekler. Kullarının tövbesini her zaman kabule hazırdır Yüce Rabbimiz. Evet, her zaman hazır. Güneşin battığı taraftan doğuncaya kadar durum böyle devam edecektir kıyamete kadar. Kulunun tövbesinden dolayı Yüce Rabbimizin, Yüce Allah'ımızın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu anki sevincinden daha fazladır. Düşünün, malınızı, mülkünüzü arabanızla kaybetmişsiniz. Birden karşınıza çıkmış gelmiş, biri almış getirmiş. Ne kadar sevinirsiniz değil mi? İşte Allah bundan daha çok sevinir. Can boğaza dayanıncaya kadar Allah-u Teala tüm tövbeleri kabul eder değerli kardeşlerim. Bakınız, kul bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konulur. Ama o günahtan tövbe ederse kalbi tekrar parlak ve tertemiz bir hale gelir. Eğer o günahın üzerine yeni bir günah ilave edilecek olursa kalbindeki o siyahlık artar ve gitgide o kalp tamamen kararır, simsiyah kesilir. İşte o zaman Allah-u Teala mührünü vurur. Onun için gelin kalplerimizi pas tutturmayalım. Gözyaşlarımızın o güzel seliyle yıkayalım, temizleyelim. Allahümme nakki kalbi minel hataya kema yunakkat tevbul ebyadu minet denes. Bembeyaz elbise nasıl kirlerden arınıyorsa ya Rabbi, bizim kalbimizde oluşan bu günah kirlerini bizden temizle ya Rabbi. Bizi temizle, bizi bağışla. Allah her birimizin günahlarını bağışlasın değerli kardeşlerim. Günahsız bir hayat, sevapla dolu bir ömür Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Bağışlanan, affedilen, rahmete, mağfirete mazhar olan kulların arasına ilhak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın. Zira hak sahibi söz hakkı vardır," dedi ve ona, "Aldığım deveyle yeşit bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

Mugire bin Şube'den radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı yüze ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur.

Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir.

Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

benim için birbirini sevenlere, nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır, buyurmuştur.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da,

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu.

O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet

0: Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْ
1: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi "Sen bir görev için çıktın. Bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken kimisi de "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin, sağlığı da, hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalığa karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin, yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

Cennete giden yollar, salih ameller, yüksek ahlaki erdemler. Aslında her şey insanın yaratılışı sonrasında Allah Teala'nın melek ve cinlerden ona secde etmelerini istemesiyle başladı. Hazreti Adem, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgi sayesinde onlara üstünlük sağlamış, fakat şeytan bunu bir türlü kabul edemeyerek kibirlenmişti. Üstelik bir de Hazreti Adem'e eş olarak Havva yaratılmış ve insanlık aleminin bu ilk nübesi adına cennet denilen mutluluk diyarına yerleştirilmişti. Cennet huzurun, sükunetin, çeşit çeşit nimetlerin, bütün güzelliklerin ve bütün mükemmelliklerin olduğu bir yerdi. Dahası cennet Allah'a yakın olmak demekti. Şeytansa yeni yaratılan bu varlığın kendisinin önüne geçmesini, mükemmellikler beldesinde bulunmasını ve Allah'ın halifeliğine değer görülmesini bir türlü içine sindiremiyor, haset, kıskançlık ve kibir içinde hareket ediyordu. Ne yapmalıydı da kendisi gibi Adem'i, yani insanı da oradan çıkarmalı ve dünyaya mahkum etmeliydi. Şeytan artık bunu kendisine en büyük dert edinmişti. Sonunda Hazreti Adem'in, yani insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzularından yararlanarak amacını gerçekleştirdi. Aslında bütün bunlar insanı eğitmek üzere ilahi hikmet gereği ortaya çıkmış birer vesileydi belki de. Neticede Hazreti Adem artık dünyaya indirilmişti. Böylece şeytan görevinin birinci aşamasını tamamlamanın sevinci içindeydi. Ancak insan cenneti tattıktan, o mükemmel yurdu tecrübe ettikten ve Allah'a o kadar yakın olduktan sonra düştüğü bu dünya gurbetinde pek rahat değildi. Cennet ve vuslata özlem duyuyordu. Yeniden cennete kavuşmak için ne yapmalıydı? Mükemmellikler yurduna nasıl ulaşmalı? Yaratana yine nasıl yakın olmalıydı? İnsanın bu arayışı ve özlemi devam ederken, şeytan bu sefer oyunun ikinci kısmını devreye koydu. Ona göre insan bir daha cennete dönmemeliydi. Bunun için elinden geleni yapacaktı. Peki insan cennete tekrar nasıl kavuşacaktı? Allah'ın emirleriyle sınanması ve ona kulluğunu ispat etmesi gerekecekti. İşte bu konuda dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermekle görevlendirilmiş peygamberlerin ve ilahi kitapların muştuları ona yol gösterecekti. Ebedi saadet yurduna ancak ebedi risaletin sahibi rehberliğinde ulaşılacaktı. Çünkü onun hakkında Yüce Allah, "Doğrusu biz seni hem bir şahit hem bir müjdeci hem de bir uyarıcı olarak gönderdik," buyurmuştu. O, önce insanları cennetle ve cennete götürecek amellerle müjdeledi, sonra da cehennemden ve cehennemlik işlerden sakınmaları için uyardı. Nitekim Allah Resulü, "Sizi cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size anlattım," buyurmuştu. Allah Resulü bu görevini Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste çarpıcı bir benzetmeyle şöyle anlatmıştır. "Benim ve sizin durumunuz, gece yaktığı ateşe üşüşen böceklere, pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz." Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı imandır. Cennet nimetlerine ancak Allah'a ve Peygamber'ine iman edenler erişecektir. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. "Ey Ebu Said! Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur." Resul-i Ekrem'in müjdelediğine göre kalbinde böyle bir iman ışığını koruyan her Müslüman, amellerindeki kusurların cezasını çektikten sonra da olsa mutlaka cennete gidecektir. İman esasları kuşkusuz insanı cennete sevk eden en temel unsurlardır. Müminlerden beklenen imanını hayatına rehber kılması ve davranışlarına yansıtmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de insanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler buyrularak imanın bu yönüne dikkat çekilir. Kısacası kişiyi cennete götüren iman, kendisine salih amellerin eşlik ettiği imandır. Salih amellerin başında
Allah Teala'nın yapın dediklerini yapmak, uzak durun dediklerini terk etmek vardır. Nitekim İslam'ın emrettiği namaz, oruç, zekat gibi ibadetleri yerine getireceğini ifade eden bir sahabinin arkasından Hazreti Peygamber, "Eğer sözünde durursa cennete girer." buyurmuştur. Sahabeden Ebu Ümame'nin işittiğine göre Allah Resulü Veda Hacı'ndaki hutbesinde de ibadetin cennete götüren yönüne dikkat çekmiştir. "Rabbiniz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Beş vakit namazı kılın. Ramazan ayında orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin." Sevgi de insanın elinden tutup cennete götüren kutlu bir yoldaştır. Zira sevmek, insan eksenli düşünüldüğünde hem imanı hem de faydalı işleri ihtiva eden iki yönlü manevi bir ameldir. Allah'ı sevmek, ona iman bağıyla bağlanmaktır. Mahlukatı sevmek, onlara karşı faydalı işlerde bulunmaktır. Bir başka deyişle, cennete götüren sevgi, Yaradan'a ihlasla bağlanmak ve yaratılmışlara şefkat göstermektir. Nitekim Kur'an'da Allah'a inanmanın yanı sıra kötülüklerden sakınmak, bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmek, öfkeyi yenmek, insanların kusurlarını bağışlamak ve işlediği günahlarda ısrar etmeyip Allah'tan af dilemek gibi hasletlerin cennete götürecek ameller olduğu beyan edilmektedir. Bu bağlamda inananların birbirini sevmesi hem imanlarının olgunluğunun bir göstergesi hem de onları cennete ulaştıracağı bildirilen nebevi bir muştudur. Hazreti Peygamber öyle buyurur: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız." Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Öyleyse İslam'ın tasvir ettiği şekilde insani ve ahlaki mükemmelliklerle donanmış bireylerin oluşturduğu bir toplum, aslında cennet iklimini bu dünyada yaşıyor demektir. Bunu gerçekleştirmenin imandan sonraki belki ilk adımı, Yaradan'dan ötürü yaratılmışlara duyulan sevgidir. Cennete giden yolda insanın maddi ve manevi fedakarlıktan sakınmaması, cenneti hak etmesi için gereken ilahi rahmete bir vesiledir. Çünkü Kur'an'da bildirildiği şekliyle Yüce Yaratıcı, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Bu sebeple bir gün Hazreti Peygamber, insanların su ihtiyacını gidermek için cennet karşılığında kimin bir kuyu satın alıp insanların istifadesine sunacağını sormuştu ve bu nebevi müjdeye erişmek için hemen Hazreti Osman o işi üstlenmişti. Adem'i cennetten şeytanın aldatması çıkartmıştı. Fakat evlatlarını oraya birbirlerine yardım ve iyilik yapmaları geri götürecekti. Nitekim Kur'an, bir köleyi, esiri özgürlüğüne kavuşturmanın, şiddetli bir kıtlık gününde akrabası olan bir yetimi ya da hiçbir şeyi olmayan bir fakiri doyurmanın, iman edenlerden olup birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmenin cennete götüren sarp yolları kolay edecek işlerden olduğunu belirtmektedir. Müminlerin derdiyle dertlenmenin, sevinçlerini ve acılarını paylaşmanın da cennete götürecek amellerden olduğu müjdelenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebubekir "ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebubekir "ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebubekir "ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebubekir "ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer." buyurdu. Bir başka müjdesinde de Resulullah şöyle buyurmuştu: "Bir mümin aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahiki mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin
elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir. Resul-i Ekrem bir keresinde ise cennet muştuluğu tavsiyelerde bulunurken, adaletli yöneticilerin, sadaka verenlerin, akrabaya ve Müslümanlara karşı ince kalpli, merhametli davrananların, bir de iffetini ve namusunu muhafaza eden kimselerin cennete gireceğini söylemişti. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, adaletli hakim ve her gün ve her gecede 5 vakit namaza çağıran müezzin, kendisinden memnun olan cemaate imam olan adam, Allah'ın ve Efendisi'nin hakkını yerine getiren köle de, cennetin nadide mekanlarında yer almayı hak edecek kişilerdendir. Resul-i Ekrem, cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir buyurarak, hem gönül zenginliğine hem de Allah'a duyulan saygıdaki hassasiyete dikkat çekmiştir. Rahmet ve saadet yurduna, gazap ve felaket yolundan gidilemeyeceği açıktır. Bu yüzden hadislerde cennetle müjdelenen insanların çoğu, temiz bir kalbe sahip olmanın yanı sıra, Yüce Allah'a karşı kulluk bilinci içinde hayatını sürdüren ve kalbinin temizliği davranışlarına yansıyan kimselerdir. Nitekim Allah Resulüne, insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye sorulduğunda o, takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır yanıtını vermiştir. Allah'a karşı saygı ve korku içinde olmanın cennete girmek için bir vesile olduğunu anlatan Resulullah'ın ifadelerine göre, bir dağın tepesinde ezan okuyan ve namaz kılan bir koyun çobanı, Yüce Allah'ın hoşuna gider ve Rabbimiz, şu kuluma bakın, benden korkarak ezan okuyor ve namaz kılıyor, ben bu kulumu affettim ve onu cennete koydum buyurur. Hazreti Peygamber, güzel ahlaklı kimselerle cennetlikler arasında doğrudan bir bağ kurmuştur. Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes. Ubade bin Samit'in naklettiği bir hadiste ise Hazreti Peygamber, cennete girmeyi garanti etmenin 6 ahlaki şartını şöyle sıralamıştır. Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Cennetle muştulanan bir başka grupsa, gözlerini kaybetmek gibi tedavisi mümkün olmayan hastalıklara imanla sabredenlerdir. Bir kutsi hadiste Yüce Allah şöyle buyurur. Kimin iki sevgili gözünü alırım da o karşılığını benden bekleyerek buna sabrederse, onun için cennetin dışında hiçbir ödüle razı olmam. Hazreti Peygamber'in cennetle muştuladığı bir diğer hasletse doğruluktur. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre iki cihan efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilikte cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. İşte bu nebevi müjdeler ve uyarıların gösterdiği üzere cennet, ancak bu dünya şartlarında kazanılacaktır. Kur'an'ın eğri ve doğru ya da iyi ve kötü şeklinde ifade ettiği ve buradan ilhamla şairin oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dediği üzere, insanın ebedi hayatını belirleyecek olan bu yol ayrımında yollardan birisi saadet yurdu cennete, diğeri ise felaket yurdu cehenneme götürecektir. Hangisinden gitmek istediği ise insanın tercihine bırakılmıştır. Hazreti Peygamber, cennete gitmek isteyenlerin hemen yola koyulmasını, arzuyla çalışmasını istemiş ama Allah'ın bu ticarette ortaya koyduğu malın yani cennetin çok pahalı olduğunu da hatırlatmıştır. Zira Allah Resulü'nün ifadesiyle cehennem nefse hoş gelen şeylerle, cennet de nefse zor gelen şeylerle perdelenmiştir.
mutlaka cennet yolunda caydırıcı, usandırıcı nice engeller ve meşakkatler karşımıza çıkacaktır. Cennet yolcusu, yanlış sapaklara düşmemek, mücadele ve sabır tünellerinden geçerek zirveye ulaşmak durumunda kalacaktır. Kur'ani ifadeyle sarp yokuşu aşmak gerekecektir. O yolda bir de şeytan oturmakta ve pusu kurmuş beklemektedir. Evet, Adem'in cennetten çıkarılmasına sebep olan şeytan, nefis ve insanlardan oluşan yandaşlarıyla işbirliği de yaparak oyunun ikinci aşamasını devreye sokacak ve onun tekrar oraya dönmesine engel olacaktır. Çünkü Allah'a, "Yemin olsun ki kullarını saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım." demiştir. Yunus bu gerçeği şu dizelerinde ifade ederek Müslümanları ve hatta bütün insanlığı uyarmaktadır. "Gelin ey kardeşler gelin, bu menzil uzağa benzer. Nazar kıldım şu dünyaya, kurulmuş tuzağa benzer." Ancak canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şeyin olduğu ve ebedi olarak kalınacak cennet için bütün çileleri çekmeye ve mücadele etmeye değer. Dahası bu yokuşun arkasında cennetle birlikte vuslat da hasıl olacak, kul Rabbine kavuşacaktır. Bu vuslatın lezzeti her şeye bedeldir. Ancak bilinmelidir ki cennete sınırlı bir ömürde yapılabilecek ameller değil, Allah Teala'nın lütuf ve rahmeti götürecektir. Ne var ki iman ve ameller bu rahmetin oluşmasına bir vesiledir. Yapılan ibadetler sadece ebedi saadeti Rab Teala'dan gönülden istediğimizin bir göstergesidir. Sonuçta herkes istediğinin ve yaptıklarının karşılığını görecektir. O halde cennet de, cennete götüren yoldaki başarı da bütünüyle Allah'ın kullarına bir rahmetidir aslında. Nitekim Resulullah, "Hiç kimseyi kendi ameli, iyi işleri ve ibadeti cennete koyamaz." buyurmuş. Sahabe, "Seni de mi ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, "Evet, Rabbimin rahmeti bürümedikçe beni de" cevabını vermiştir. Bir hadiste de Yüce Allah'ın cennete seslenerek, "Sen benim rahmetimsin, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim." buyurduğu nakledilmiştir. Şu halde Müslüman, tıpkı Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği gibi cennete girmek için hem salih ameller işlemeli hem de bunlarla Yüce Allah'ın rızasını ve rahmetini elde etmeye çalışmalıdır. Unutulmamalıdır ki cennete giden bu zorlu sarp yokuşun zirvesine ancak son peygamber ve son kılavuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle varılır. Ne mutlu kutlu rehberin izinden giden ve cennette vuslata eren müminlere.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın," diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun," buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be," dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim," dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin," buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak," dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Rifa bin Rafi Ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor. Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, "Kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık, "Benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Başka bir şey istesen" dedi. "Benim isteğim budur" dedim. "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et" buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Şöyle buyurmuştur: şairlerin söylediği en doğru söz, Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı? Diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır

de onlardan biri olacağını umuyorum, buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir." Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
4: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
8: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Ya Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak gönderdi?

0: kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
1: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
2: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
2: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
1: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
0: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
4: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
0: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
1: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
4: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
5: Taşlayın şu günahkarı.
6: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
7: Vurun hadi. Durmayın.
2: Yapmayın.
7: Vurun, atın.
2: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah, arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
4: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı halk

0: nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
1: Addas, buraya gel.
2: Buyurun efendim.
1: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
2: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
0: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
2: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
0: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
2: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
0: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
2: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
3: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
4: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
2: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da, şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir. O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir,

Bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam, Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek, o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbn Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz.

Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse, onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim? Ey Cib! Ve bunlar kim? Ey Cib! Gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu.

ağır olun. Yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar, Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Dirilişin sırrı, zikir. Ebu Musa el-Eşari tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Diye soruyor alemlerin Rabbi. Geldi de geçiyor bile. Zira Rabbimize verdiğimiz kulluk sözünü unutmaya başladık gün geçtikçe. Hayat telaşesi bizi kıskıvrak yakalayıverdi. Her gün bir başka bahaneyle erteler olduk onu anmayı. Zikrinden an be an uzaklaşır olduk. Beni anın ki ben de sizi anayım demişti oysa yaratan. Televizyon ve bilgisayar karşısında akıp giden zamana aldırmayan, telefonla konuşmak uğruna bütün işini bırakan bizler, onu anmaya vakit bulamadık. Kısalttıkça kısalttık ibadetlerimizi, azimetleri terk edip ruhsatlarla yetinir olduk. Heyhat, onlara da gereken özeni göstermedik. Kendimizi veremedik Rahman'a bir namaz süresince, huşuya eremedik. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın buyurmuştur Rabbimiz. Malların ve evlatların yanı sıra akrabalarımız, arkadaşlarımız, işimiz ve aşımız, makamımız da alıkoydu bizi Rahman'ı anmaktan. Her biri onun ikramıydı bu dünya nimetlerinin. Bizi Rabbimize daha da yakınlaştırması, zikrimizi, şükrümüzü artırması gerekti aslında. Ama bu nimetlerle öylesine meşgul olduk ki biz nimeti vereni unuttuğumuz gibi teşekkürü de hatırlamadık. Olanı azımsadık, hep daha fazlasını aradık. Hani Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevecektik ya, mümin olarak. Bu ikisi dışındakilerin sevgisi ağır basmaya başladı içimizde. Dünyalıklara meylettikçe onların sevgisi kök saldı gönlümüzde. Ve gün geldi bu sevgi hayatımızda.

0: yolumuza yön veren yegane rehber oldu. Kulum beni andığında onunla beraberim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım diye müjdelemişti bizi yüceler yücesi Rabbimiz. O kendisine yaklaşmamız için türlü vesileler sıralamış ve kendi rızası için yaptığımız her işi ibadet saymışken biz görmezden geldik bütün bunları. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Çağrısına da kulak vermedik. Hep başka yerlerde aradık devayı. Nihayetinde biz ondan uzaklaştıkça o da uzaklaştı bizden. Kalbimizden çekti nurunu, karanlıklar içinde bıraktı. Hakka kapanan kalbimizin üzerine gaflet örtüsü bürüdü. Sevgi, merhamet gibi latif duyguların barınağı olmaktan çıktı kalbimiz. Nefsani ve şeytani duyguların odağı oldu. İnceliğini, rikkatini kaybedip sertleşti, kas katı kesildi. Hissedemez olduk böylece, samimiyetimizi yitirdik. Bencilleşip cimrileştik, hep nefsimizi önceledik. Günah işlemek artık bizi hiç rahatsız etmedi. Kalbimizin mahiyeti bozulunca azalarımız da terk etti görevini. Hakkı göremedi gözlerimiz. Yeryüzünü baştan başa kaplayan Rabbani ayetleri göremedik yanı başımızdaki yoksulu göremediğimiz gibi. Rahmani çağrılara kapandı kulaklarımız. Vicdanımızın sesini duyamadık. Tıpkı mazlumun feryadını işitemediğimiz gibi. Hayra uzanamadı ellerimiz, ayaklarımız hayır kapılarına varamadı. Ruhsuzlaştık böylece. Hayatımız anlamını kaybetti. Sonuçta yaşayan bir ölüden farkımız kalmadı. Rabbimizi anmanın vakti çoktan geldi. Baharla canlanan ölü toprak gibi zikirle dirilmenin zamanı şimdi. Ne kadar günahkar olsak da varalım Mevla'nın kapısına. İçin için ağlayıp halimizi arz edelim. Tevbe edelim günahlarımıza bıkmadan, yorulmadan. Gizli ve aşikar yakarışlarla onun engin rahmetine sığınalım. Günde belki 100, belki 1000 kere istiğfarla günahlarımızı dökelim. Kendimizi affettirelim. İbret nazarıyla bakalım hayata. Esen rüzgardan, yağan yağmura, göklerin ve yerin yaratılışına nazar edelim. Hayatı siyah beyaz görmeyi bırakıp Allah'ın boyasıyla boyanan bu kainatı temaşa edelim. Her yerde onu görelim, her eseriyle birlikte onun başka bir esmasını fark edelim. Fark ettikçe hayretimiz artsın, onu hep tesbih ve takdis edelim. Hayran olalım ona, tekbirlerle, tehlillerle imanımızı tazeleyelim. Besmele ile başlayalım her işimize. Yeni güne başlarken, elbisemizi giyerken, ağzımıza ilk lokmayı koyarken, aracımıza binerken, onu analım ki her işimizde onu her an yanımızda bulalım. Hamd edelim alemlerin Rabbine. Aldığımız nefesten başlayıp saymakla bitmez nimetler için şükretmeye devam edelim. Kadrini bilelim her birinin. Bizden muhtaç durumda olanları görüp halimize binlerce şükrü çok görmeyelim. El açıp yalvaralım Rabbimize, dua edelim. Sayısız nimetlerinden hangisini istiyorsak çekinmeyip ihtiyacımızı dile getirelim. Yalnızca ona dayanalım, ona sığınalım, her türlü şerden istiaze getirelim. Korkularımızı, üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım onunla. Yalnızca kötü zamanlarda değil, refaha erince de unutmayalım onu anmayı. Sevincimizi, coşkumuzu yine onunla paylaşalım. Mevlamızı dost edinelim ki o da bizim dostumuz olsun, veliyullah olalım. Resulullah'ın tavsiyesi üzere dilimiz her daim yaş kalsın Rabbimizin zikriyle. Tevbe ve istiğfarla, tesbih ve takdisle, tekbir ve tehlille, şükür ve dua ile zikredelim onu. Onu analım her vesileyle, yaratılmışların ahengine eşlik edelim. Kainattaki canlı cansız her şey gibi biz de zikredelim onu daima. Zikredelim ki kalbimizden gaflet perdesi insin, dilimizin zikri kalbimize insin, kirini pasını silsin de onu hakkın nuruyla doldursun. Hakikate ayna olsun, yeniden kalplerimiz tefekkürle coşsun. Rahman'ı anmakla aradığı huzuru bulsun. Kalbimizi besleyen zikir azalarımıza da hayat versin sonra. Gözlerimiz hakikati görsün. Kulaklarımız hayır kulağı olsun. Zikrimiz fikrimize yön versin. Ne yaparsak Allah için yapalım. Onun rızasından başka kaygı taşımayalım. Bütün duyularımızla hissedelim varlığımızı. Hayatı dolu dolu yaşayalım. Velhasıl zikirle tutunalım hayata, zikrullahla diri kalalım ve Resulullah'ın şu manidar sözlerini hiç unutmayalım. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
1: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı, yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir, buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedecektir."

edinceye kadar sabrederim. Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayısade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul dokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
3: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak, ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya, demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden getireceği ve

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et" demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır, yeminini ve duasını kabul eder.''

0: Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulullah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." buyurur.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi?

Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ahirete iman, sonsuz hayatın gerçekliği. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Ukbe bin Amir'in Hazreti Ömer'den naklettiğine göre Hazreti Ömer Allah Resulü'nü şöyle buyururken işitmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman ederek ölen kimseye cennetin 8 kapısının hangisinden dilersen gir denilir. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, o da onlara öyle davransın. Katade Enes bin Malik'e, Hazreti Peygamber'in en çok ettiği dua hangisiydi diye sordu. Enes şöyle cevap verdi. O en çok şöyle diyerek dua ederdi. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Kays, Fihroğullarından Müstevrit bin Şeddad'ı şöyle derken işitmiştir. Allah Resulü buyurdu ki, vallahi ahiretin yanında dünyanın durumu ancak birinizin şu parmağını denize daldırması gibidir. Parmağının ne kadarcık suyla döneceğine bir baksın. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir. İki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine de ancak onun için takdir edilen dünyalık neyse o gelir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kaygısı en büyük insan, dünya ve ahiret işlerine önem veren mümin insandır.

0: وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمر بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
2: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir: Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
3: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.

Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i

0: yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: "Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın, ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.
3: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve "Bunu halka dağıt," dedi şeklindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة'nin رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutu. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

İliklerine kadar iman dolu olan Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Şuara Suresi 227. Ayet. Evet, onun sesiydi duyduğu. Erkam'ın evinin kapısında merakla içeriden gelen seslere kulak kabartırken, Resulullah'ın dilinden kalplere nakş olan bu ilahi mesajı duyuyordu. Kapıyı merakla çaldı ve içeride hayatına anlam katacak sözler döküldü dilinden. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Ammar'ın gönlündeki kasvet bulutlarını dağıtan bu teslimiyet Mekke ulularına ağır geldi. Nasıl olurdu da kendileri gibi güçlü insanların inancını kabul etmez, Muhammed'in mesajına kulak verirdi Ammar. Babası Yasir'in, annesi Sümeyye'nin göz bebeği, uzun boylu, ela gözlü Ammar, kendisi Müslüman olduktan sonra anne babasına da ilahi mesajı iletmiş ve hep beraber Hakk'a teslim olmayı tercih etmişlerdi. Ebu Cehil kendi üzerine düşeni yaptı ve seslendi Mekkelilere. Şu Yasir ailesine ilahlarımıza saygılı olmayı öğretip onları pişman edinceye kadar gerekeni yapmalıyız. Ne yazık ki Ebu Cehil etrafında bir zulüm kalabalığı oluşturmakta zorluk çekmedi hiç. Ve bu zulüm güruhu önce "Sabredin ey Yasir ailesi, sizin ödülünüz cennettir" ifadeleriyle müjdelenen Ammar'ın annesi ve babasını şehit etti hunharca. Ailesini kaybeden Ammar, ilahi mesaja meftun ve tebliğcisine teslimiyetle onlara meydan okuyarak inancından geri adım atmadı. Kendisini de yakalayıp işkence yapmalarına rağmen. İşkence nihai raddesine geldiğinde ise, Resulullah'ın "Ammar tepesinden tırnağına kadar imanla doludur. İman onun etine tırnağına karışmıştır" ifadelerini söylemesini gerekli kılacak bir ruhsatı bıraktı ardında müminlere. Resulullah, "Aynı zulümle tekrar karşılaşırsan yine böyle yap" diyerek onu teskin etmiş, müşriklerin insanlık dışı muameleleri

0: İnsanlığı Allah'a iman etmeye çağıran Nida, Mekke'nin dışına taştığında, o da akın akın Medine yolunu tutan muhacirlerdendi. Medine'de Huzeyfe bin Yeman'la kardeş kıldı Resulullah onu. Yesrib'i güven ve huzur beldesi Medine'ye dönüştürürken, Ammar var gücüyle emek veriyor, elinden gelen tüm çabayı sarf ediyordu. Hatta Mescid-i Nebevi'nin inşaatında herkesten çok daha fazla çalıştığını görünce, Resulullah onun üzerindeki tozları temizlemiş, "Herkesin sevabı bir, seninki ikidir." buyurmuş, devamında da "Vah Ammar, seni sonunda azgın bir topluluk öldürecektir." beyanıyla ötelere dair düşündürücü bir işaret ortaya koymuştu. Bir sefer esnasında ise gusül abdesti alması gerektiğinde su kullanma imkanı bulamadığı için toprakta yuvarlandıktan sonra namazını kılmıştı Ammar. Medine'ye dönüp o olayı Resulullah'a anlattıklarında Efendimiz teyemmümü tarif etmiş ve bu durumda teyemmümün yeterli olacağını söylemişti ona. Evinin bir bölümünü mescit olarak ayırandır. Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün seferlere katılandır Ammar. Hazreti Ebubekir döneminde ise peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetül Kezzab'a karşı babası Yasir'in memleketi Yemen'de yiğitçe mücadele eden ve dağılmak üzere olan orduyu toplayandır o. Cihat meydanında kulağını kaybetmesine rağmen "Ben Yemenli Yasir'in oğlu Ammar'ım. Benim annem ve babam İslam'ın ilk şehitleridir. Onlar cennette beni bekliyorlar. Rabbinin rızasını isteyen geri durmasın diyendir her haliyle." Takvim Hazreti Ömer dönemini gösterdiğinde "Küfeliler, size Yasir oğlu Ammar'ı vali olarak gönderiyorum. Onu dinleyin ve ona itaat edin" kaydı düşülür tarihe. Genişleyen İslam coğrafyasında bir başka sorumluluk alma vaktidir artık. Hazreti Osman döneminde halifenin Mısır'a gönderdiği temsilcisidir. Hazreti Ali döneminde ise 93 yaşlarında olmasına rağmen cihat meydanında şehit olandır o. Resulullah'ın rahmet pınarından bizlere pek çok hadis-i şerif nakledilir kendisinden ve çağlar ötesinden bizlere hayat düsturu olacak şu ifadeler yer alır kaynaklarımızda. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakirken bile sadaka vermek. Ne mutlu bu ilkeleri hayatına taşıyabilenlere.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
4: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه.
2: Hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin, bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki "lokma karın doyurmaz, şefkat artırır" sözü hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek veren kişiyi inciteceği için bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü, "hediyeyi geri çevirmeyin" buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye, helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.

sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baaleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
3: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.
0: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde, altın veya gümüş kaptan su içen kimse, karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سائب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümid eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة. قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e, dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
2: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme fe emma lemmetuşşeytan fe i'adun bişşerri ve tekzibun bilhak وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: آدم oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur.

0: Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan, amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler, insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan,

tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.''

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
3: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey

0: İnsanlar, biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
0: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
0: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya cennette bir köşk yapılır.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ka'b ibn Malik radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
2: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
2: حضرت حفصة'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca İki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

0: أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

0: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler: mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
2: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Efdalul fadail en tasile men kata'ak وتعطي من منعك وتصفح عمن شتمك.
2: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
4: Kırk hadiste iyilik.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: أبو موسى رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
0: أبو الهدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse, cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. Bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle